hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 33 derece. Ankara açık güneşli 35, İzmir güneşli 36, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: göre her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim günaydın, güzel bir sabah diliyorum. Bence çok güzel bir sabah oldu bu sabah bizim için. İnşallah sizler için de öyledir. Çok güzel bir sabah olmasını diliyorum. Aygül'üm günaydın canım, kolay gelsin diyor. Günaydın hayatım, kolaysa başına diyeceğim. Aa, benim inek obam niye çalmadı ya? Bir dakika, inek obamla gireceğim. Bana yıllardır, 5 senedir inek obasıyla giriyorum. Haydi günaydın, arkamdan gelsin inek obası.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam. Radyo
4: D. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı sabahları alarmı 3 kez erteleyenlere gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Radyo D.A. günaydınla günaydın tüm hızıyla başlamış bulunuyor efendim. 4 Ağustos 2026 her şeyin çok güzellikle yoluna gireceği, ışıl ışıl parlayacağınız, sahneye çıkacağınız önemli bir zaman dilimindesiniz. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Güno Aygülüm Aynur ben diyor. Güno Aynur'um Güno.

Efendim hayırlısı kolaylıkla nasip olsun. Yolumuzdan taşlar çekilsin. Güzel günler yaşayalım. Hayat güzelleşsin diyoruz. Emeklerimizin karşılığını alalım. Bize zarar veren her şey bizden uzaklaşsın. Gerçekten iyi gelenler çoğalsın. Bize iyi gelen her şey için de şükürler olsun.

Efendim sıradaki şarkıyı vardır ya böyle. Sıradaki şarkıyı. Değerli avukatım, Özgün Beyciğime armağan ediyorum. Kendisi şıkır şıkır bir avukattır. Var olsun, iyi ki var, iyi ki başımızda. Kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Şarkımızı da armağan ediyoruz.

Aygül sen ne zaman tatile çıkıyorsun ya? Bir tatile çıktı, iki deniz storiesi göredim diyor. Ben ben neleri görmüşüm. Yani neyse, deniz storiesi ne ki? Bilmiyorum, halimize şükür diyelim. İnşallah ben de önümüzdeki haftalarda, neden olmasın, ben de insanım, güneş tutulması zamanlarında şöyle kafamı dinleyecek, deniz, kum, neden olmasın. Ama işte bu Satürn Koç'a girdiğinden beri yani iflah olmadık.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vadeparksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam. 104'te radyoda.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. 0549-204-0104'e yazın. Şaka maka Ağustos ayındayız arkadaşlar. Artık Ağustos ayında gerçekten hani bir de güneş tutulması yaşayacağız. Hayatımızın çok başka bir yolculuğuna geçiş yapacağız. Başka bir yola doğru gidiyoruz. Güneş tutulması olduktan sonra hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Diyorum ya her zaman, dün söyledim, Temmuz'a giren benle Temmuz'dan çıkan ben sanki başka iki kişi. Yani bu nasıl olabilir bilmiyorum ama öyle yani, bu hepiniz için de öyle olduğunu biliyorum. Çok şey öğrendik, çok daha sağlam, çok daha güçlü, daha çok yıkılmaz, daha mücadeleci ve belki de daha başka bir ruhla yola devam ediyoruz. Ama tek bildiğim bir şey varsa, kötülere çok da düzen yar olmayacak. Buna tüm kalbimle sonuna kadar inanacağım diyebilirim. Hayatımızın ekran ışığını sonuna kadar açıp günümüzü ışığıyla aydınlatan Aygüllerin, aydınların en iyisi günaydın demiş. Bu nasıl bir mesaj, çok tatlısınız. Aygül'üm günaydın, astrolojinin kraliçesi, nasılsın, iyi misin? Mersin'den Hümoş ben diyor. Aygül'üm servisimize bindik, okulumuza gidiyoruz. Aygül'üm ne diyeceğim, şahane pazar 25 yıl sonra ekranlara geri dönüyormuş. En çok orada hangi oyunu özledin? Ben de katılabilirim muhtemelen. Çünkü geçenlerde paylaşım yapmıştım. Beni de davet edecekler. Ben oradaki kutu oyununu çok seviyorum. Bir de boyanın içine atlıyordun ya, tam benlik, tam. Bayılırım böyle şeylerin içine atlamaya.

seviyorum bu şarkıyı ya. Bak dönüyor dünya. Çok güzel bir şarkı. Bugün eski eşim ile evlilik yıl dönümüydü. Unutmak için sabah sabah çıktım yürüyüşe, verdim kendimi, seni dinliyorum diyor. Ya seni teselli etmemi bekliyorsan. Biliyorsun ki ben teselli konusunda pek iyi biri değilim.

Efendim? Buradan şeyi açmaya çalışıyorum bu arada. Biri arıyor. Efendim diye onu açacaktım. Kapattı. Komik. Ya gerçekten. Daha şey girmek isterdim tabii. Daha profesyonel girmek isterdim. İnsanlar her şey için eskileri bırakıp kafalarını kaldırıp yenilere odaklanamadığı sürece asla mutlu olamayacaklar. Ya arkadaşlar arıyorsunuz, açıyorum, pat diye yüzüme kapatıyorsunuz ya. Aa, belli etmeyeyim diyorum ama olmuyor. Günaydın sevgili Aygün Aydın. Nilüfer ben, Denizli'den. Bugün mikrofonun başına geçerken gökyüzün en tatlı açıları seninle olsun. Ayın enerjisi yüksek, Venüs'ün zerafeti yayında dedim diyor. Yıldızın her zamanki gibi parlasın. Aygül abla, elalarını çalar mısın? Dur geliyorum. O şarkı bizim favori şarkımız. Herkes uyansın.

0: Erin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Amerika'da 25 eyalet ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki bir ro-ro gemisine saldırı düzenlendi. 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 33 derece. Ankara açık güneşli 35, İzmir güneşli 36, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima

Efendim Radyo D'desiniz. Ay günaydın, günaydın devam ediyor. Aygül'üm günaydın, ben Veli'ye. Astromatik uygulamasını en çok oğlumun ilişki analizi için kullanıyorum. Çok yakında bu hafta sonu herkes kontrol etsin. İnşallah storlara geri dönmüş oluyoruz. Hadi bakayım ilk haberi kim verecek? Merak ediyorum.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Tek.
5: Reklam.
6: Garaj Oto
7: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı park yerini hatırlamayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

Cincik gibisin, daş gibisin, on numarası. Böyle böyle diye diye başımıza gelmeyen kalmadı. Nazar mı ettik kendimize, ne ettik bilmiyorum ki. Aygül'üm günaydın. Hani sen bir şarkı çalardın ya Ümit Besen'den, çok güzel. Hareketli bir şarkıydı, hatırlayamıyorum, kafayı yiyeceğim diyor. Hayatım, Ümit Besen'den hangisi ya? Bıttır vızık değil herhalde. Nerede trak orada bırak, Arif Susam'dı. Ben hareketli Ümit Besen ne çalıyordum ya?

Dur bir baktım ya, bir tane şimdi bir şey var. Bu ne? Şerefine sevenler mi? Nikah masası. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Alışmak sevmekten. Bu mu acaba? Bu mu hayatım? Tek şarkı bu var. Şerefine sevenler. Bunu hiç çalmadım ki ben ya. Neymiş bu acaba? Benim bu akşam.

Güzelmiş ha, fena değil. Aygül, ne olur Ümit Besen'den I love you, I love you. Niye sizin normal bir repertuarınız yok? Ben hiç anlamıyorum ya. Çınarcık'tan günaydın diyor. Günaydın Ümit Tuvan.

0: sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde.

0: Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Biz...
1: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Geçen Instagram'da şey gördüm ya, biri yazmış böyle, kadın biri reels çekiyor. Hangi manifest kızıymışım? Sanki diyor hayattaki diyor tek derdim diyor hangi manifest kızı olduğum diyor. Bana diyor bu soruyu soruyorlar. Yani ne kadar güldüm. O kadar tatlı sinirleniyor ki ama. Arkadaşlar şu hangi manifest kızısınız? Sorusuna inanamıyorum ya. Eskiden bizde de şey vardı, Spice Girls. Siz Spice Girls'te kimdiniz mesela? Çileden saklama hiç. Let ol bırak o tatlı dilin. Seni kurtaramaz kalbimden. Hayır, bizim dinozorluk seviyesi Spice Girls.

Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor efendim. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı atabilirsiniz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Uyandınız.

Sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey sizleri bekliyor. Radyo D'nin sosyal ağ hesapları @radyod104 kullanıcı adıyla Instagram, en sosyal X, TikTok, Facebook ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz.

Ya ben çok ciddi bir Fettahcan hayranıyımdır. Biliyorsunuz terazi erkeklerine ayrı hayranız. Fettahcan 30. sanat yılını Radyo Dev ve Dream Türk sponsorluğunda muhteşem bir turneyle kutluyor. Ağustos ayında konser günleri ve yerleri şöyle: 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Amfiteyatro. En sevdiğimiz şarkıları hep bir ağızdan söylemek için sizler de yerinizi ayırtın. En çok sevdiğiniz Fettahcan şarkısı hangisi desem ben hepsine bayılıyorum yani. Şu an liste önümde. Ya dedim onu mu koyayım, bunu mu koyayım, şunu mu koyayım? Siyah İnci şarkısına bayılıyorum ama Yalnızlıkla Siyah İnci arasında gittim. Çok güzel söylüyor. Bence gelmiş geçmiş en güzel şarkı.

Günaydın Aygül Hanım. Çok uzun zamandır size yazmıyordum. Deniz kenarında sizi dinliyorum. Yarım saat sonra da işe gideceğim. Yine çok güzel başladım. Sizinle devam ediyorum diyor. Duygucuğum, sarılıyorum kocaman.

Yani güzel şarkı ama böyle arka arka yani Fettah Can konserinde gibi hissetmek istiyorum kendimi. Arkadan bir tane de bir boş bardak niye gelmesin? Yani günümüzü niye bir boş bardakla devam ettirmeyelim? Aygücüm günaydın diyor. Biz Mersin'deyiz. Pastanın üstündeki krema gibi eriyoruz. Sesinle de ayaktayız demiş. Çorum'dan günaydın ay yüzlüm diyor. Günaydın canımın içi. Günaydın Aygül'ün Kuşadası'nda tatil yapıyorum. Sen nasılsın bu arada? Mesaj çekmesem de her sabah yayında oluyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın diyor. Ben de sizlerle ayakta mutlu, huzurluyum. İyi ki varsınız. Siz olmasanız halim yaş. Yaş yine yaş. Sizin mutluluğunuz ve sizin enerjinizle, sizin gücünüzle. Yoksa bu zor zamanlar, yorucu zamanlar. Biliyorsunuz çok şeref yoksun insanla uğraşıyoruz. Hayat kolay değil. Adanalıysanız hayatınızın en önemli konularından biri bu. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Yine yükselttiniz beni. Ne oldu? Nasıl yükseldim? Ne geldi aklıma bilmiyorum. Sıradaki şarkı tüm boşlara gelsin. Bahçede salıncakta kulağımda kulaklık, hava mis Muğla'da diyor Ata Ağaç. Tam böyle bahçede salıncakta dinlemelik bir şarkı, boş bardak. Boşlara gönderiyoruz, boş yapmayın.

Merhaba, Trabzon'dan Balıkesir Akça'ya gidiyoruz. Yoldayız, sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı şu an arabada kullanan eşim Furkan'a gelsin. Dinleyince sürpriz olsun diyor. Hayatım, yani boşlara gelsin dedik, şimdi eşine bunu armağan etme. Furkancığım, atla bu şarkıyı. Atla bir sonraki Furkan.

0: Aygül ablacığım, gidişat çalacaksın değil mi bugün de? Çalarken diyor sen kesinlikle o dakika Instagram'a giriyorum. Gidişat klibini izleyip geçiyorum her gün diyor. Gidişat klibini de ben kliplendirdim. Sevgili Tancığım, Tantaşçı, bence seninle bizim bir gidişat klibi çekmemiz şart. Hani senin klip kızın ben olmalıyım hayatım. Ya, yapacak bir şey yok yani.
1: İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Amerika'da 25 eyalet ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki bir ro-ro gemisine saldırı düzenlendi. 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 35, İzmir güneşli 36, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: yayıncılık.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Garanti BBVA. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Gül Bitom hoş geldi. Ağustos geldi. Biz hala Temmuz yaşıyoruz. Ne oldu? Hani refahlar, refah günler diyor. Hayatım Kore'den sonra başımıza gelmeyen kalmadı ikimizin de. Nasıl nazara geldik? Seninle buluşup bir kurşun mu döksek, kurşun mu yesek, ne yapsak biz? Valla bize nazar ettiniz. Bacımla eğlendik orada, nazar ettiniz bize. Geldiğimiz günden beri bir gün yüzü görmedik. Selin'im hoş geldin bir tanem. Selin'im de Çin'deymiş. Çin'den selamlar diyor. Bir iki yakamızı bir araya getirirsek biz de gideceğiz Çin'e.

Arkadaşlar farkındaysanız Temmuz'a girdiğiniz insanla Temmuz'dan çıktığınız insan aynı değilsiniz değil mi? Ha? Farkındasınız herhalde. Yani bunu benim söylememe gerek yok.

Eylül'de inşallah beraber. Selim bacım. Bacım Selim. Sen varsan varım. Biz iki koç seninle her şekilde hallederiz.

Bir arkadaşım bana yazıyor, diyor ki Aygül diyor, bak finansal anlamda çöktüm de diyor, astrolojik olarak soruyor, diyor ki finansal anlamda çöktüm. Okey, ok yazmış. Sanki ben çökerttim. Diyor ki Aygül diyor iş güç desem çok tuhaf diyor falan. Yazmış sıra, ya diyor kardeşim aşkta mı yok diyor ya. Dedim ki helal olsun. Hani bu kadar felaketin içinde aşkı düşünüyor olma. Ha, senden 3 gram bir şey öğrenmem lazım dedim yani. Hani bravo. Hani gerçekten bence insanın moral olarak ayakta tutan şey tabii ki aşk ama... Ama sanırım işte karın doyurmuyor. Hani şöyle birkaç milyon dolarınız olsa daha mutlu olurdunuz herhalde diye düşünüyorum, değil mi? Aşkı ne yapacaksınız? O işler eskidendi. Aygül maşallah bugün çok enerjisin, çok iyi bu versiyonun diyor. Oğlum siz benim başıma gelenleri bilseniz. Vallahi çok şükür çökecek bir finansal durumum bile yok. Hayır, finansal durumum öyle bir çöktü ki hani öyle bir şey ihtimal dahi yok. Finansal durumum şok. Günaydın Aygül ablacığım, Gülperi ben. Hani şu ulu camide dua edip ayrılan Ahmet'le barıştım astromatikle. Allah ne hesaplar ne kavgalar sonunda. Onu delirtip istediğimi yaptım bakalım. Pişmanlık yaşamayacağız diyor. Barışmışlar, hadi iyi. Barışmış. Çık çık çık. Ya o kadar komik bir kız ki bak bu. Buna ölüyorum gülmekten ya. Gidiyor türbeye dua ediyor Ulu Cami'de. Ahmet'le gidiyorlar. Sonra diyor ki hakkımda hayırlıysa Allah'ım bu adam diyor. Bunun ne olayım diyor. Sonra tam türbeden çıkıyorlar. Ahmet'le bu çok kötü kavga ediyor. Sonra çıkınca türbeden diyor ki Allah'ım demek ki bu adam hayırlı değilmiş diyor. Diyorum ki niye kavga ettin? Bakış baktın, kalbini yaktın. Öyle havadan sudan. Sonra diyor abla diyor caminin önünde astromatik uygulamasını açtım diyor. Caminin önünde sordum diyor. Ahmet'le böyle oldu nasıl durum diye. Dönme geri Ahmet'e dedi diyor. Ben de onu orada bıraktım dedi.

Ağustos'tan çok umutluyum. Belkıs'ım hoş geldin bir tanem. Belkıs'ım gelmiş. Günaydın hayatım, hoş geldin. Allah'ım ya Rabbim. Bütün ağır toplar şu an Instagram canlı yayınımda. Tüm kankitolarım burada. Ağustos ayını hemen torpil o zaman anlatayım. Bir kere Ağustos ayında başaklar ne yaşayacak hemen? Gülbenim, ergenim için. Hemen söz edeyim. Neler yaşayacak? Bir kere Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Şimdi o geldi, onu söyleriz. Herkes kendi burcundan adamını çağırsın yani. Devlet Bakanımız o şu an. Başak Burcu'ndan sorumlu Devlet Bakanı. Şimdi bu Başak Burçlarının görmediği kimse kalmadı. Yani her şeyi gördüler zaten. Çünkü Güney Ay Düğümü 1,5 yıl Başak Burcu'ndaydı. Ve bilin ne zaman çıktı? 2 gün oldu. 2 gün. 2 gün önce Başak Burcu'ndan Güney Ay Düğümü çıktı ya. İşte bu ne demek oluyor? 1,5 yıldır çektiğiniz her şeyi geride bırakıyorsunuz. Artık bitti. Yani bu hayatınızla ilgili en zor zamanları geride bıraktığınızı gösteriyor. O yüzden gerçekten halinize şükredin, teşekkür edin. Öğrendiklerinize teşekkür edin, şükredin. Bu gidişatın sonu. Tünelin sonunu görüyorum Başaklar.

Bir de Aslan Burcu'nda güneş tutulması yaşanacağı için parasal konularda çok sıkıştılar. Finansal konularda. Şimdi parasal konularda büyük bir destek görecekler. Ama 12 Ağustos'tan sonra sabırlı olsunlar. Peki Aygül'cüğüm, bu güney ay düğümü nereye girdi diyor. Hiç söylemek istemiyorum hayat. Kimsenin moralini bozmak istemiyorum.

Şimdi Selin'im burada, Belkıs'ım burada. Belkıs Oğlak Burcu, Oğlaklardan sorumlu. Selin'im Koç Burcu, Koçlardan sorumlu. Şimdi onlardan da bahsedelim. Tek tek Ağustos ayını aslında tüm burçlarınızla konuşacağım ama önceliklerim var.

Şimdi Koç ve yükselen Burcu Koç olanlar, sahneye çıkma zamanı. Yani bakın, Temmuz gerçekten hiçbiriniz için iyi değildi. Temmuz büyük kırılma ayıydı. Yani Temmuz'a giren kişi sizle çıkan kişi arasında çok büyük bir fark var. Yani siz Temmuz'a girmediniz. Temmuz size... Ay neyse, bunu bir daha söyleyeyim.

ve yükselen burcu Koç olanlar orada mısınız? Arkadaşlar çok zor bir Temmuz'dan çıktık. Sağlığımız, saatimiz yerindeyse ve ona şükredelim. Halimize şükredelim. Yüce Rabbim bir daha bu kadar kötü, ihanet dolu, arkadan dönen işlerle dolu bize zor şeyler yaşatmasın. Parasızlık, korku, endişe, nasıl başa çıkacağım duygusu, işlerin aksaması gibi birçok sorun ve problemle Koç ve yükselen burcu alacaklarını alamamaları. Bir sürü şey yaşadı Koç ve yükselen burcu Koç olanlar ama şimdi artık bunları geride bırakıyorlar. 12 Ağustos'taki güneş tutulmasıyla birlikte hayatlarıyla ilgili çok önemli bir adım atacaklar. Yeni bir başlangıca gidecekler. Yeni bir belki iş, vizyon, kariyerleriyle ilgili başlangıç ve aşk hayatları da çok hareketleniyor. Bakın Koç ve yükselen burcu Koçsanız hani aşktan yana bir şey beklemeniz gerekiyor mu bu ay? Bekleyin. Yani beklemekten ne olur? Koç ve yükselen burcu Koç olanlar büyük bir kırılma yaşadılar hayatlarında. Ayrılıklar, zorluklar, Neptün Koç, Satürn Koç, eski fevri kafayla bodoslama dalarak hiçbir şeyi çözemediklerini gördüler. Disiplinli olmayı, altyapıyı kurmak zorunda olduğunu gördüler. Gaza gelip altı boş hayallerin peşinden koşmamaları gerektiğini gördü Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Parasal ve finansal konularda yön kazanmayı öğrendiler. Şimdi bu Ağustos ayı onların hayatlarında bir milat olacak. Bakın bir milat diyorum. Sadece çok disiplinli olsunlar, Satürn'ün retrosunu unutmasınlar. O sisli baskısını bir anda darmadağın edebilir hayatlarını ediyor da. Ertelenen projeler, belki ben buradayım diyeceğiniz işler, aşk hayatınızda bir şeyler bir anda alev alıyor. Alev ateş. Size ateş atıyorum buradan. Neyse ya bir zahmet bari bir yerden gülelim. Benim hem astrolog olup hem Koç burcu olup çok çekmem. Ve yorum yaparken Koç'a ayrı sövüyor olmam dışında sıkıntı yok. Çekeceksiniz mecbur. Boğa'ya geçiyorum. Bakın etki süresi 6 ay sürecek bu tutulma. 6 ay boyunca Şubat 2027'ye kadar büyük bir değişim var Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Kalk ayağa, gücünü ilan ediyorsun. Taktın kalbime demirden pençe. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar. Tabii insan sizin için demek isterdim keyfine bak, yemeğine, konfor alanında kal ama nerede? 6 ay boyunca hepsini terk ediyorsun. Çok yedin, kilo aldın, artık yeter. Daha ne yiyeceğim? Bırak elindekini, bırak. Hala yiyorsun gözüme baka baka. Koça üzüldüm diyor Çiğdem. Vallahi 677 gün sonra Satürn Koç'tan çıkacak hayatım. Üzül.

Şiron Boğa burcunda biliyorsunuz. Boğaların hayatlarında büyük bir şifalanma dönemi geliyor. Ay ortasında 12 Ağustos Aslan tutulmasıyla birlikte gerçek anlamda bir yılanla tanışabilir ve o yılanın başını eziyor. Yani böyle güçleneceği bir şey yaşıyor. Çok stratejik durması lazım. İşle ilgili, kariyerleriyle ilgili önemli başlangıçlar olabilir. Yuva mülk alanında çok önemli bir şans kapıda. Finansal destek ya da bir ev müjdesi onlar için görünüyor diyebiliriz. Özellikle ay sonunda da 28 Ağustos'ta bir ay tutulması yaşayacaksınız. O kadar güzel dostlarınız ve dostluklarınız olacak ki tadını çıkartın boğalar. Yaralandığınız ne varsa Şubat 2027'ye kadar ev, yerleşme, çevre konularında somut sonuçlar alacaksınız hayatınızda. Sadece korkularınızı ve zihinsel yüklerinizi fırlatıp atın. Ay ortasında aslan tutulmasıyla kendi evinizin, köklerinizin lideri olacaksınız sevgili boğalar. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yani hakikaten çok acayip. Onlar da şimdi Mars ikizler, Uranüs ikizler, sağlıkla ilgili sınanma, zorluklar yaşama, zihinsel yoğunluklar, çok yoruldular. Gelecek hayallerin, yer aldıkları projelerin birden bitmesi, hayallerinin suya düşmesi gibi şeyler yaşamış olabilirler. Ama bu özellikle 20-21 derecelerde Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması, yeni bir sözleşme, büyük bir eğitim, medya ticaret projesi ya da yakın çevreyle ilgili radikal bir karar masaya gelebilir. Özellikle 15 Ağustos'a dikkat etsin ikizler ve yükselen burcu ikizler. Orada özellikle istedikleri bir şeyi alabilirler. Sizle aynı profesyonel vizyonu paylaşan, size güç katan ayın sonunda bir iş ortağıyla tanışacaksınız. Bence ikizler olarak onu kaçırmayın. O karşınıza geldiğinde kaçırmamanız gerekiyor. Hayatınızın fırsatı olabilir.

İkizler diyor ki sıramı bekliyorum. Belki de yengeçler diyordur, ne bileyim. Sevgili yengeçler, hayatınızda büyük bir dönüşüm Ağustos 2026. Birilerini yolluyorsunuz. Haydi yallah diye. Kariyerde fren biraz olabilir 1 ve 10 Ağustos arasında. Ama finansal gücünüzü Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması ile birlikte zirveye çıkaracaksınız. Kendi değerinizi ve paranızı yönetme gücü demek. Aslında bu yaşayacağınız tutulma. Yeni bir gelir kapısı, maaş artışı, kendi işinizde elde edeceğiniz somut bir kazanç ya da yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz çok güzel bir olayla karşılaşacaksınız sanki. Yani özellikle 15 Ağustos günü para ve değer alanında ayın en somut şansı, beklediğiniz bir toplu para, finansal anlaşma ya da kazançlı bir yatırım müjdesi size bu tarihte gelebilir diyoruz. Yengeçler için bir de 21 ve 31 Ağustos arasında 28 Ağustos'ta gerçekleşecek Balık Burcu'ndaki ay tutulması onların hayatlarında çok önemli 3 tane karar alacağını söyleyebiliriz. Çünkü niye? Bu tutulmanın derecesi 4 ve 5 derece balık derecesinde. Sephiral diye dedikleri bir teknik vardır. Derece teknikleri vardır. Yan yana kol kola yürüyen 3 adam imgesini temsil eder. Bu da özellikle yengeç ve yükselen burcu yengeç olanların 3 önemli aşama yaşayabileceklerine işaret ve sembol olarak okuduğunuz da olabilir. Bu 3 kişilik bir iştir, 3 adımlık bir iştir. Yani bu dereceye göre böyle tanımlanıyor. Akademik bir üniversiteyle ilgili bir iştir mesela. Yakın çevre iletişim trafiğinizi güçlendirecek 3 tane fayda göreceğiniz, yardım alabileceğiniz 3 kişi de olabilir bu. İzleyin, takip edin, görün. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar, güneş tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor. 6 ay boyunca etkisini sürdürecek. Bu da Ağustos'a girerken tabii ki sizler için yurt dışı, akademi, hukuk, gelecek, çok gezeceğiniz, çok kendinizi ortaya koyacağınız durumları anlatır. Gelecek planlarınız, akademik, hukuki işleriniz için önemli olacak ama aslan tutulması en çok sizin için önemli. Yani bir kere sözleriniz çok güçlü olacak. Kendi krallığınızı ve duruşunuzu ilan etme gücü diyebiliriz. Bu 20-21 derecelerinin sembolü ağzında yılan olan ve yükseltilmiş bir elin görüldüğü insan yüzüdür. Yani aslında sizler tarzınızı, unvanınızı, işinizi, ilişkilerinizi ya da doğrudan da hayat yönünüzü kökten değiştirme bir kararı alıyorsunuz. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar, 15 Ağustos sizin için çok önemli. 28 Ağustos'ta balık tutulması olacak. Bu da sizin para, finans gibi konularınızı, ekonomik giderlerinizi, biraz böyle borçlar, krediler, eşin, ortağın parası ya da sizi psikolojik olarak aşağıya çeken korkular alanında sizi feraha, huzura ve güce kavuşturacak diyebiliriz. Geçelim Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Başaklar için de özellikle finansal bir yapılanma zamanı, bir şeyleri satabilirsiniz. Parasal anlamda gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Ekonominizi düzeltebilirsiniz. Ve burada yeni bir başarı elde edebilirsiniz. Ama tabii ki biraz parasal sıkışmış olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Bunu finansal sıkışmayı engelleyecek konulardan bir tanesi korkularınızı yenmek olacak. Görünmeyeni görme ve ruhsal kontrolü ele alma ve sisteme güvenme zamanı diyor Başak ve yükselen burcu Başaklar için. Size yük olan eski alışkanlıkları, korkuları, gizli engelleri yakıp yıkıyorsunuz. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz bir konuyu çözebilir, şifa çalışmaları başlayabilir ya da kendiniz uzun zamandır gizli kalan bir konuyu çözüme götürebilirsiniz. Tabii ki ay tutulması önemli olacak, karşıtınızda oluyor. Bu da sizin ay başında, özellikle ay başına göre ay ortasında ve ay sonuna doğru ilişkilerde gerçek dostlar ve partnerlerle kol kola kalacağınızı, gerçek kim onu göreceğiniz bir zamanı anlatıyor. Terazi ve yükselen burcu terazi.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Sertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı vazgeçmeyenlere gelsin.
8: Radyo D.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, teraziler bir kararsızlığın daha içinden geçiyorlardı ama iş hayatlarında büyük bir değişim yaşayacaklar. Gelecek hayalleri ve sosyal çevreyi yönetme güçleri artıyor. Sosyal çevrelerinde, arkadaşlık ilişkilerinde bir şey yapacaklar. Büyük bir sosyal sorumluluk projesi olabilir, kitlesel bir iş olabilir. Hayal ettiğinin ötesinde bir şeyler yaşayacak terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Size angarya olan işleri, enerjinizi emen çalışma ortamları, krizleriniz, artık ne varsa bunları tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Belki de uzun zamandır anlaşamadığınız iş ortamındaki arkadaşlarınız vesaire, her neyse, onlarla da bir anlaşmaya, bir yol, doğru bir yola doğru gideceğinizi söyleyebiliriz. Tabii ki bu tutulma aksı 6 ay boyunca Şubat 2027'ye kadar özellikle ikili ilişkiler, sosyal projeler, gelecek hayallerinizi aktifleştirmek için çok güzel görünüyor diyebiliriz. Akrep veya yükselen burcu akrep olanlar, özellikle iş yerinde sorumluluklar, alt çalışan krizleri ya da sağlığınızla ilgili her şeye ben nasıl yetişeceğim yorgunluğu yaşıyor olabilirsiniz. 12 Ağustos güneş tutulmasıyla birlikte kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ağızdaki yılan sembolü olduğu için sanki bir kriz yönetme kabiliyetinizin karşılığında önemli güzel şeyler kazanacaksınız. Terfi, kendi işini kurma, sektörde ses getirecek devasa bir lansman gibi bir iş, bir ön plan çıkma, bir duyuru, bir şey var burada. Tabii ki 15 Ağustos sizin için çok önemli bir tarih olacak. Beklediğiniz o büyük haberi, somut zaferi, büyük iş anlaşmasını, saygınlığınızı alacağınız, tekrar elinize kazanacağınız güzel bir dönemi anlatıyor olacak. 28 Ağustos Balık burcundaki ay tutulmasıyla birlikte yan yana kol kola yürüyen 3 adam dedik ya, sizler için de özellikle akrep ve yükselen burcu akrep olanlar için ilişkiler hayatınızda uyum ve denge yakalayacağınız bir ay tutulması yaşayacaksınız diyoruz. Geçelim yay veya yükselen burcu yay olanlara. Yaylar için biraz olsun bu tutulma akslarında yaşayacağınız bu tutulmalar, sizin yurt dışı bağlantılarınız, akademik çalışmalarınız, hukuk, medya, yayıncılık gibi konularda vizyon koymanız gerektiğini gösteriyor. Artık uluslararası işlerde, akademik hedeflerde belki ilerlemeniz gerektiğini göreceksiniz ve görmelisiniz. Artık bir vizyon yönetme gücünüz var. Biraz daha işinizi, geleceğinizi, medya, yayıncılık, bunlarla ilgili konularınızı büyütmek, burayla ilgili gelişmeler yapmak, burada büyük bir başarı yakalayabilirsiniz. Şansınız var ama bunları kullanmayı bilmiyorsunuz bence. Biraz artık buraya inanmanız gerekiyor. Beklediğiniz yurt dışı kabulünü alabilirsiniz. Hukuki açıdan beklediğiniz konularda bazı zorluklar yaşıyorsanız orayla ilgili bir takım sonuçlar alabilirsiniz. Yani sizi aslında kendinizi dar kalıplara hapsettiğiniz o eski dünyayı yıkıp o sınırları aşıyorsunuz diyebiliriz. Oğlak veya yükselen burcu oğlak olanlar, oğlaklar için de bu aslan tutulmasıyla birlikte özellikle ortaklıklar, paralar, kredi ve borçlarla ilgili çok önemli bir zamanı anlatıyor. Krizlerle ilgili borç yapılandırmaları yapabilirsiniz. Tabii ki yeni bir mal, mülk, bir şey almak, ortak olmak, somut hareketler içerisinde olacaksınız. Kazançlarınızı arttıracaksınız ama şu an parasal ve finansal olarak önünüzü çok göremiyor olabilirsiniz. Burada önünüzü göreceğiniz bir dönem ve bir süreç yaşayacaksınız. Sizi zihnen yoran verimsiz anlaşmaları ve sahte yakın çevre bağlarında

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, 12 Ağustos aslan tutulmasıyla birlikte hayatınızla ilgili ilişkilerde ve ortaklıklarda kontrolü ele alma zamanı olduğunu görebilirsiniz. Yani hayatınızla ilgili önemli bir kontrolü ele alma zamanı. Evlilik kararı alabilirsiniz, ayrılma kararı alabilirsiniz, ortak olabilirsiniz, ortak olmayabilirsiniz. Ama hep ilişkiler üzerinden bir şeyler olacağına işaret ediyor sistem. 15 Ağustos sizin için çok önemli bir tarih. 15 Ağustos'ta özellikle alacağınız bir karar, bir evlilik teklifi, belki işte bir ortaklık teklifi, bir iş, kazançlı bir haber fırsatınız olabilir. Bu ay özellikle hayatınızın dönüm noktası olacak diyebiliriz. 28 Ağustos'ta da Balık burcunda bir ay tutulması var. Bu ay tutulmasıyla da birlikte hayatınızla ilgili önemli adımlar atacaksınız. Satürn, Neptün retrolarıyla da bazı aksayan projeleriniz olmuş olabilir. Nasıl ilerleyeceğinizi, kariyerinizde nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bununla da ilgili güzel sonuçlar alacaksınız. Gelelim Balık ve yükselen burcu Balık olanlara. İlk günlerde biraz Ağustos ayına fevri finansal adımlar atmak yerine altyapıyı sağlamlaştırarak başlamanızda fayda var. 12 Ağustos aslan tutulması çalışma hayatınızda bir zafere işaret ediyor. Çalışma hayatınızda terfi edebilirsiniz, kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Yeni bir başlangıç içerisinde olabilirsiniz. Tabii bunları yaparken de yeni kararlar alacaksınız. İş hayatınızda belki de alacağınız kararlar, iş değiştirmek, yeni bir adım atmak burada da önemli olacak sizin için. Belki de sıfırdan bir iş yeri kuruyorsunuz, bir yer açıyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz ama yeni başlangıçlar sizi bekliyor. 28'inde de biliyorsunuz bir ay tutulması yaşayacaksınız 28 Ağustos'ta. Burada da kocaman hayatınızda büyük bir başlangıca gideceksiniz. Bu arada YouTube kanalında bunları daha uzun gün gün detaylı anlattım. Bir kere de YouTube'uma değer verip YouTube'uma gidin ya. Gidin bir YouTube'uma bakın. Bir görüntülenme yapın. Bir beğeni atın. Bir yorum atın. Zaten para pul kazandığımız yok. Bari motivasyonumuz olsun ya.

Zamanın ne başında ne de sonunda ama tam da ortasında. İnsanoğlunun yüreğinde saklı düşler ülkesinde. Devasa bir bahçe varmış. Bu bahçenin adı hayatmış. Bu bahçede boşluk diye bir toprak parçası hiç var olmamış. Rüzgar ne zaman esse fısıldarmış toprağa. Ben durmam durduğun an başka bir tohum düşer bağrına dermiş. İnsan sanırmış ki yalnız kaldığında ya da durup dinlendiğinde dünya durur, hayat boş kalır. Oysa hayat hiçbir anı boş geçirmeyen sadık ve cömert bir aşık gibidir. Sen durup gökyüzüne baksan bile toprağın altında senin fark etmediğin kökler sarar evrene. Ve bir gün yolculuğundan yorulmuş bir gezgin oturmuş bu bahçenin bir köşesine, ellerine bakmış, yorgun ve boşmuş eller. Hiçbir şey yapmıyorum, zaman boşa akıp gidiyor demiş. Hayatımın bu dönemi koca bir boşluktan ibaret diye iç çekmiş o gezgin. Tam o sırada avucun içine yumuşacık bir yaprak düşmüş. Bahçenin yaşlı ve bilge bahçıvanı belirivermiş yanında. Gözlerinde yüzyılların çocukluğuyla ve sıcaklığıyla gülümsemiş o berduş gezgine. Bak çocuk demiş, toprak hiçbir zaman boş durmaz. Sen eline bir şey almasan da, zihnine bir şey ekmesen de hayat durmaz. Sen sevgi ekmezsen kendiliğinden yabani otlar biter. Sen umut dikmezsen sessizlik kederi besler. Yani hayat asla boş kalmaz. Sadece senin ektiğine bakar. Tabii gezgin şaşırmış. Elini tutup kalbinin üzerine koymuş. Şu an burada dururken bile ekiyorsun. Sabrını ekiyorsun, hüznünü ya da inancını ekiyorsun. Bak bu evrende hiçbir emek, hiçbir niyet, hiçbir içten gülüş kaybolmaz. Ne kadar içten bir gülücük atarsan gökyüzüne, o gülücük bir gün bir yağmur damlası olur. Senin kurak kaldığın günlerde ruhuna serpilir. Ne ekersen rüzgar dönüp dolaşıp sana onun meyvesini zaten getirir. Gezgin gözlerini kapatmış. Göğsünün derinliklerinde sakladığı aşkı, o iyileşmek bilmeyen heyecanı, yeniden başlama arzusuyla parlayan o küçük kıvılcımı hissetmiş. Anlamış ki yorulduğu anlar bile boşa değilmiş. O anlar yeni sürgünler vermeden önce toprağın dinlenme, demlenme zamanıymış. Ve o günden sonra gezgin adımlarını korkuyla değil, aşkla atmış. Bilirmiş ki ekilen her tohumun bir zamanı vardır. Ve hayat kendi bahçesini sevgiyle sulayanları asla yarı yolda bırakmaz.

hayat ellerinizi açıp bekleyen bir sevgili gibidir. Ona ne sunarsanız size yüz katıyla geri döner. Şefkat ekersen huzur biçersin. Tutku ekersen mucizeler. Sizleri seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Amerika'da 25 eyalet ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki bir ro-ro gemisine saldırı düzenlendi. 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum,
0: Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

De yine buluştuk müziğin ve eğlencenin frekansında. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Parçanın sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyor. Mayıs ayından bu yana dinlemeye devam ediyoruz. Yeni saatin açılışını yangın yeriyle yaptık. Elif Buse Doğan Radyo D'de konuğumuz oldu. Bu kez Emrah Karaduman ve Güliz Ayla işbirliğiyle devam ediyoruz. Yine tanıdığımız bir parça, uzun yıllar önce Sertab Erener'den dinlediğimiz Ateşle Barut

Günün ilginç sağlık haberi için Çin'e götürüyorum şimdi sizi. Çin, soğuk algınlığı ilaçları ile ilgili dikkat çekici bir karara imza atmış. Özellikle uyku hali ve reflekslerde yavaşlamaya neden olan bazı soğuk algınlığı ilaçlarını kullananların araç ve iş makinesinin kullanılması konusunda yasaklar getirilmiş. Tabii ki zaten bazı ilaçların prospektüslerinde yazıyor araç kullanmayın diye, ama çoğu zaman onları okumuyoruz. Uzmanlar ilaçların prospektüslerindeki uyarıların mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar. Eğer sizler de böyle ilaçlar kullanıyorsanız belki araç kullanmanızı engelleyecek bir takım etkileri olabilir. Böyle bir uygulama yapmışlar. Tabii onu nasıl tespit edecekler sonrasında onu bilmiyorum. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Bir Şebnem Ferah Radyo T'de konuğumuz oldu. Bu Aşk Fazla Sana dinledik. Birazdan Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlası için de yine Radyo T'de kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayaklarıyla yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

yeni nesil araçlardan birini kullanıyorsan eğer bu haber seni ilgilendiriyor olabilir. Şu anda trafikte olanlar hemen böyle önlerindeki multivizyon sistemlere baktılar. Çoğu dijital, artık hemen hemen hepsi dijital ve araçlardaki fiziksel tuşları kaldırma konusunda bir dünyaca ünlü otomobil şirketi fazla ileriye gittiklerini kabul etmiş. Ve şirketin CEO'su sürüş sırasında daha güvenli ve pratik kullanım için klima ve benzeri kritik kontrollerde fiziksel tuşların yeniden kullanıma açılacağını açıklamış. Gerçekten de öyle oluyor. Trafikte ilerlerken bazen o dijital ekranları hem yeteri kadar göremiyoruz hem de gözleri çok iyi görmeyenler o tuşların yerlerini bulamıyor. Zaten tuş yok. Dijital olarak kontrol edemiyor. Bu yüzden de bu dünyaca ünlü şirket geniş dijital ekranları koruyacaklarını ama fiziksel düğmeleri de geri getirmeye hazırlandıklarını söylemişler. Belki de diğer şirketler de bunu takip edecektir. Biraz daha işimiz kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben kendi adıma çok fazla zorlanıyorum. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Dünya üzerinde yeni bir akım yükseliyor, yeni bir trend yükseliyor. Gençler arasında örgü örmek ve el sanatları yeniden popüler oluyor. Uzmanlara göre bu hobiler dijital dünyanın yoğun temposundan uzaklaşmayı, stresi azaltmayı ve odaklanmayı artırıyor. Ve bu yüzden de bunun son günlerde dünya üzerinde çok fazla popüler olduğunu düşünüyorlar. Y ve Z kuşağı artık akıllı cihazlardan biraz sıkılmış gibi gözüküyor. O yüzden örgü örmeye geçmişler. 2020'deki bir araştırmaya göre de örgü insana gerçekten huzur veriyor. Peki, o zaman sıradaki parça bugün ve bundan sonrası için gününü örgü örerek geçirecek olanlara gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: olacak şımarıkla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.444 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.56, euro 54.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.215, çeyrek altın 10.539 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Derya Ulu konuğumuz oldu. Şımarık'la bize eşlik etti. Stüdyo D'de biliyorsunuz her hafta sürpriz isimleri konuk ediyoruz. Kaçırdığınız bölümler için de radyod.com'dan podcastler bölümüne gidiyorsunuz ya da YouTube sayfamızdan görüntülü bir şekilde de izleme şansını yakalıyorsunuz. Bugün saat 13'te Mutlu Genç Stüdyo D'de olacak ve bu hafta boyunca da yine sürpriz isimleri konuk etmeye devam edeceğiz. Mutlu Genç ve çok daha fazlası için Stüdyo D'yi bu hafta kaçırmayın.

Hafta boyunca sinema dünyasında neler yaşandı hemen bir göz atalım. Sinemalarda rekorlarla dolu bir hafta yaşandı. Spider-Man Brand New Day filmi ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 355 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş ve dünya genelinde ise 927 milyon dolar hasılata ulaşmış. Film tüm zamanların en iyi açılışları arasına girerken The Odyssey ve Toy Story 5 ile birlikte sinema salonlarında rekor seviyede gişe gelirlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde böyle sinema salonlarında bu filmlere belki gidebilir. Vakit bulursanız tabii, yaz tatilinde değilseniz gidebilir ve siz de izleme şansını yakalayabilirsiniz. Radyo D'desiniz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Sibel Can ve APO ile yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha güzel, keyifli bir salı günü diliyorum. Bu saat içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Bu hafta boyunca kazanacaksınız. Her zaman kazandırmaya devam ediyoruz. Kulağınız dikkatlice bizde olsun. Kazandırmak demişken Tantaşçı konserleri de devam ediyor. Ve yine harika konserlere imza atıyor Tantaşçı. 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak ve yine davetiyeler burada Radyo'da ede olacak. İşte bahsettiğimiz isim Tantaşçı. Gidişatla şimdi Radyo'da ede.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

biliyorsunuz dünya üzerinde dijital paralar test edilmeye başlandı. Avrupa'da böyle, Merkez Bankası da dijital Türk lirası projesinde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Artık bankalar ve ödeme kuruluşları da sistemi test edecekmiş. Dijital Türk lirası cebinizdeki paranın yerine geçmeyecek, en azından şimdilik. Nakit ve mevcut bankacılık sistemiyle kullanılacak. Amaç da gelecekte para transferlerini ve ödemeleri daha hızlı, güvenli ve kolay hale getirmek. Bakalım önümüzdeki günlerde fiziksel para hayatımızdan tamamen çıkarsa, tamamen dijital parayla nasıl bir hayat sürdürürüz? Bilemiyorum. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Daha sonra Sezen Aksu burada olacak. Aşk dansıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Servis. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
2: çok iyi Avea. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest için 2-6 Eylül'de biliyorsunuz Afyonkarahisar'da gerçekleşecek ve 2 Eylül'den 6 Eylül'e kadar birçok isim harika performanslara imza atıyor. Sahne performanslarına imza atıyor. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte olacak. 5 gün boyunca bu güzel festivalde yerinizi alabilirsiniz ve elimde de şu anda 2 kişilik kombine davetiye var, bilet var. Yapmanız gereken çok basit. Şu anda bana hemen WhatsApp hattımız üzerinden ulaşan ilk isim olmak. 0549 204 0104 0549 204 0104 WhatsApp hattımızın numarası. Adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın. Herkese bol şans.

Biliyorsunuz birçok ülke sosyal medyayı 16 yaşın altındakilere yasaklamıştı ve onlardan biri de Avustralya'ydı. Avustralya hatta ilk ülkelerden biriydi. Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağı beklenen sonucu vermemiş. Resmi verilere göre çocukların %80'den fazlası hala sosyal medya platformlarını kullanıyor. Uzmanlar yaş ve doğrulama sistemlerinin kolayca aşılabildiğini belirtmişler. Ve şimdi Avustralya hükümeti sosyal medya şirketlerine yönelik yaptırımları arttıracakmış, hızlandıracakmış. Önümüzdeki günlerde bakalım etkili olur mu? Farklı ülkeler nasıl uygulamalara gider? Hep birlikte takip edeceğiz. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: çeyrek altın 10.533 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

Daha doğrusu acı yemeklerle aranız nasıl diye sorsam, acı yemekler sadece damakları değil, bilim dünyasını da harekete geçirmiş durumda. Araştırmacılar düzenli acı biber tüketen kişilerde kalp hastalıkları ve bazı sağlık sorunlarına bağlı risklerin daha düşük olabileceğini gösteriyor. Ama tek başına acılı yiyeceklerin ömrü uzatacağının kesin olarak kanıtlanmadığını da vurguluyorlar. Yani ömrüm uzatacağını.

sıçrayacak diye sürekli acı tüketmeyin demek istiyorlar. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin asıl belirleyici unsur olduğunu da vurgulamışlar. Biz ülke olarak acıyı seviyoruz. Dolayısıyla ömrü uzatma konusunda da katkısı olursa ne mutlu. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha güzel bir salı günü diliyorum. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz.

Bizden biri Kainat Şahit'le Altay Radyo D'de dinledik. Salı gününde bize eşlik etti. Gün ortasına doğru ilerlerken ben Aykut Balcı mikrofondaydım. Yarın öğleden önce saat 10'da yine burada buluşacağız. Gün boyunca da yine bizi dikkatli takip edin. Her an kazanma şansınız olabilir. Ben giderken Aydilge ve Yaren Özaydın şimdi konuklarımız. Idı dı

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride

0: radyoda Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
1: Radyo Day
0: Top 20.
2: 104'te Radyo Day.
0: Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.475 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.55, euro 54.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.192, çeyrek altın 10.500 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
3: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk

0: 29 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Via Caravan Stüdyo D'yi sunar. Via Caravan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli günler. Saatimiz 13.26'yı gösterdi. Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızı duyurmuştuk. Bugün Mutlu Genç konuğumuz ve az önce de yeni şarkısına köze kulak verdik. Aslında bugün Çağlar Demirel Mutlu Genç'i ağırlayacaktı bu programımızda ama Çağlar bugün olmadığı için kendi özel bir sebebinden dolayı ben bugün yayındayım ve Mutlu Genç'i ağırlayacağım ve tabii ki bu yüzden de biraz mutluyum aslında sizi ağırladığım için.
1: Ben daha çok mutluyum.
0: Hoş geldin Mutlu, nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk. Vallahi ben hep şanslı bir adamımdır, söyleyeyim yani.
0: Evet, çok şanslısın.
1: Çağlar'ı kötülemek için söylemiyorum ama.
0: Çağlar'a hani buradan selam olsun.
1: Ne niyet ne kısmet, vallahi hakikaten yani. Evet. Çok severim sizi, biliyorsunuz.
0: Teşekkürler. Daha önce de tabii radyomuza konuk olmuştun, yine seni ağırlamıştık burada. Bugün bir kez daha ağırlıyoruz. O yüzden geldiğin için bir kez daha teşekkürler öncelikle.
1: Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Her zaman tabii ki. Şimdi az önce yeni şarkına kulak verdik. Köz aslında yakın bir zaman önce yayınlanmıştı ve biz de tabii ki radyoda keşfet listemizde de yer verdiğimiz bir parçaydı ve listelerimizde de boy gösterdi. Bugün biraz şarkıyı konuşacağız ve tabii ki başka projelerim vardır diye düşünüyorum. Onları da konuşuruz programımızda. Şimdi Köz tabii ki birçok dinleyicinin de bildiği bir eser aslında yani. Sezen Aksu'nun bir eseri. Sen de muhteşem bir şekilde yorumlamışsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Duygusal derinliği olan bir parça aslında bu. Ve o duygusal mottoyu da vermişsin yorumunla. O yüzden eline sağlık, ağzına sağlık.
1: Yani copy paste olmadı. Çünkü coverlar bilirsin her zaman risklidir. Ama çok hayalim olan bir şarkıydı. Çünkü zaten bir Sezen aşkıyla
0: yanıp tutuyor. Hepimizde vardı mı?
1: Bir tek bende değil, hepimizde var ama hani evet, gerçekten benim için çok özel bir şarkıydı. Evet. Sözler Sibel Algan, müzik Sezen Aksu. Sağ olsun sevgili Serhan Sokulgan sayesinde biz Sibel Hanım'a da ulaştık. Sevgili Sibel'le dedi ki al oku.
0: Vaa süper.
1: hakkını verdiğin mi de onayını da aldım sonra.
0: Güzel, gayet iyi. Daha önce peki bir Sezen Aksu parçası okumuş muydun?
1: Hayır, bestesi? İlk defa.
0: İlk defa.
1: Evet, müzik kariyerimde ilk defa.
0: Nasıl peki, nasıl hissettirdi sana bu? Bir Sezen Aksu tabii büyük bir sanatçı, şimdi baktığımız zaman az önce bahsettik, herkesin sevdiği bir isim, yan yana gelmek istediği bir isim ve onun bir eserini, bir bestesini seslendirmiş oldun yorumumla. Nasıl bir his veriyor?
1: Aslında biraz ürkütücü. Yani şimdi hani çok güzel, evet, ama biraz ürkütücü çünkü Sezen Aksu'nun kendi sesiyle seslendirdiği ve müziğini yaptığı bir şarkının acaba böyle şey oldu bende, hadsizlik mi yapıyorum, ne oluyor? Ama çok istiyorum bu şarkıyı söylemeyi. Hani anlatabiliyor muyum yani? Ve böyle çok arada kalmıştım ama çok istiyorum ve çok enteresan bir şekilde aranjör arkadaşımız Can VS'yi ben aradığımda Murat Güneş sayesinde ulaşmıştım bu arada Can'a da. İnanılmaz yetenekli bir çocuk ve dedim ki Can, bir şey var, hani bir projem var, birlikte olur muyuz? Tabii ki abi dedi. Şarkı ne dedi? Dedim ki cover yapıyoruz Köz. Çocuk böyle kaldı. Dedi ki ya benim en sevdiğim Sezen Aksu şarkısı.
0: Bak bayağı şanslısın hakikaten.
1: Acayip ki, bak ya, yani hayatımın her alanında şanslıyım.
0: Vay süper.
1: Ve çocuk aşırı heyecanlandı bu arada yani. Hani ne olur abi. Dedim ki bak ne olursun. Yani çok kopmasın şarkıdan ama aynısı da olmasın. Hani kopyala yapıştıra git düşmeyelim. Ve stüdyoya girdiğimde ben biraz ilk defa, hani hep derler ya, böyle ağlıyor ağlıyor okudum. Ağladım.
0: O duygular tam dökülmüş yani aslında. Evet, aynen. Kayıt esnasında bile yani.
1: Evet.
0: Peki sonra yaptıktan sonra iş bitti, kayıt alındı. Sonra dinlerken kendini oradaki his nasıl oluyor? Farklı, yine böyle duygusallığa büründün mü yani dinlerken kendini?
1: Büründüm. İlk aranjeyi dinlediğimde de, yani okumamıştım ama sonra aranjeyi ilk dinlediğimde de ben çok etkilenmiştim aranjeden. Ve okuduktan sonra da aslında müziğe ilk başladığım yıllarda belki bu böyle değildi ama yaş aldıkça mı oldu bilmiyorum. Belki de o yaşanmışlıkların duygusuyla.
0: Evet, daha çok böyle
1: ben çok galiba. Ben kendi sesimden çok etkilendim açıkçası.
0: Aa, ne güzel. Güzel bir şey bu yani. Evet, bazen geçmiş yıllarda dinlediğimiz böyle parçalar ileriki yaşlarda daha böyle farklı anlamlar taşıyabiliyor bizde. O da tam senin bahsettiğin üzere böyle yaşanmışlıklardan dolayı herhalde. Daha çok böyle bütünleşiyoruz o sözlerle olsun, melodilerle olsun. Daha çok böyle bir kaynaşıyoruz galiba. O yüzden de daha yürekten hissediliyor galiba.
1: Evet, sanırım abi.
0: Şeyde bak, şu şaşıyorum son yıllarda. Hatta tabii güzel bir şey bu. Şey, Sezen Aksu mesela bahsettik. Gençlerin de gözdesi durumda şu anda. Bakıyorsun böyle teenage yaşlarda isimler Sezen Aksu dinliyor. Veya daha onun gibi birçok sanatçı var tabii ki eski yıllardan. İşte müziğin zamansızlığını gösteriyor aslında bu. Yeni kuşağı da Tam merkezini almış durumda işte. Ajda Pekkan mesela yakın zaman önce Manifest'te bir düet yaptı. Hı hı. Yıkılıyor şu an ortalık. İşte evet. Sezen Aksu geçen sene bir albüm yayınladı. Muhteşemdi. Bu sene yine bir albüm daha yayınladı Nisan'da. Yine gençlerden iyi görüyor yani. Bu da güzel bir şey yani. O sanatçıların da böyle yeni nesille buluşması, kucaklaşması. Sen de işte bir şarkısını okudun mesela.
1: Evet evet yani. Ama yani duyguyu çok iyi yansıtabilen bir kadın bence. Ve zamansız bir kadın. Bence Ozan. Yani özellikle günümüz müziğinde çok fazla duygu olmadığı için yani evet çocuklar bir takım trend şeyler dinliyorlar ama şimdi biz Sezen Aksu'nun duyguyu bu kadar yalın anlatması bence herkesi içine çeker. Hissetmiyor yani musun? Herkesi içine çeker diye düşünüyorum. O yüzden çok özel bir kadın bence.
0: Evet, tam olarak bir gerçeklikten aslında söz ediyoruz. O duyguların böyle gerçekliğinden, hislerden, duygulardan. İşte yeni nesil şarkılar da var tabii ki, seviliyor ama bir bakıyorsun böyle belli bir zaman sonra ortadan kayboluyor şarkılar. Ama belli şarkılar var ki böyle yıllar boyu işte nesilden nesile gidiyor.
1: Bir de durup durup tekrar çıkan şarkılar var. Bu da bence onlardan bir tanesi.
0: Evet, güzel. Tabii daha önce yayınlanan şarkılar da vardı. Onları da biz radyomuza çalmıştık. Mesela Oyun Bozan'ı hatırlıyorum. Hı hı. Güzel parçaydı. Selamlar mesela.
1: Evet.
0: Güzel parçayı yayınımızda yine yer vermek istiyorum tabii ki. Selamlar. Hatta bir remix versiyonu da yayınlamıştık.
1: Evet.
0: Selamlar.
1: Benim olmadan çıktı.
0: Öyle mi?
1: Evet evet. Orçun Savakan sağ olsun.
0: O mu yapmış remix yoksa?
1: Yok yok, hayır, bir DJ arkadaşımıza yapmış ama geçenlerde bana bir kayıt attı. Nasıl olmuş dedi. Ben güzel, hani biraz hızlı gibi sanki.
0: Biraz hızlı gibi güzel.
1: Biraz hızlı gibi sanki.
0: Remix bu zaten diye.
1: Ama dedi işte hani remix yolu dedi. Dedim ki tamam peki çıkartıyorum bunu dedi. İyi çıkar dedi.
0: Güzel, öyle yayınlandı yani. Biraz spontane gelişmiş olan.
1: Aynen aynen. Ama Orçun çok seviyorum. Çok tatlı adamdı.
0: Evet evet, selam olsun buradan. Evet. Orçun'a. O remix'i zaten biz ayarlamıştık az önce arkadaşlarla konuşurken. Şimdi yaz mevsimindeyiz dedik. Hani biraz daha hareketli bir
1: evet,
0: versiyon olsun
1: ben
0: diye.
1: Ben son yıllarda hep bir slow slow gittim. Oyun Bozan Badeni şarkısıydı. İşte Selamlar Murat Güneş'in şarkısıydı. Benim zaten herhalde yeni proje böyle bir gümbür gümbür bir hareket istiyorum herhalde.
0: Hareket de bazen evet ya, iyi oluyor, iyi hissediyoruz.
1: Yani bir de canlı performans adım olduğum için.
0: Doğru.
1: Sahnede de istiyor yani.
0: O zaten kesinlikle evet, duygusal modda şarkılar tabii ki olacak. O da hüzne, insanların duygularına eşlik ediyorsun sahnede ama bir yandan da tabii eğlenmek de istiyor.
1: Tabii tabii, insanlar eğlenmek için geliyor ama hani ben bana kalsa mesela slow'la çıkıp slow'la bitirebilirim.
0: Bütün program boyunca
1: ağlayarak. Program boyunca ağlayarak. Demeyebilirim yani.
0: Ama yaz aylarında mesela yine öyle bir şey var. Böyle son yıllarda yaz aylarında böyle slow şarkılar da çok çıkıyor. Mesela önceki yıllarda, geçmişte böyle hareketli şarkılar olurdu genelde yaz mevsiminde. Ama şimdi o da değişti galiba. Ne dersin bu konuda? Mesela bakıyorsun böyle çok slow şarkılar işte o listelerde falan.
1: Evet tam, evet. Yani aslında hani yani. Ben eski olduğum için biz olarak sizde. Eskiden bir şarkı yaptım. Yok bu yazın olmaz falan. Evet. Niye olmuyor?
0: Kış,
1: hani,
0: biraz da kışa doğru slow şarkı.
1: Hani yazın insanlar hüzünlenmiyor mu ya da işte tatsız kötü bir dönem geçirmiyor mu yani ya da o slow şarkı o duyguya ihtiyacı yok mu?
0: Aynen öyle.
1: Mesela anlatabiliyor musun? Evet. Hareketli şarkı Nisan'da çıkar. Bütün yazı kovalar falan.
0: Evet.
1: Eskiden yani, böyle.
0: Doğru, hani gündüz dinlemezsin akşam dinlersin.
1: Aynen yani, öyle yani. Değil mi? Evet evet yani bir hani şöyle bir sofrada falan bir işte hüzünlenirsin. Kız arkadaşından ayrılırsın. Erkek arkadaşından ayrılırsın.
0: Aynen öyle. Hayatta her şeyi yaşıyorsun yani. Her şarkının tabii farklı tarzı var. Farklı bir dokunuşu olabiliyor. Hepsine de ihtiyacı oluyor insanın. Yani
1: ama ben bu durumu daha çok sevdim. Yani istediğin şarkıyı istediğin tarihte.
0: Değil mi? Ha, evet öyle bir yani. En azından bir risk ortadan kalkmış
1: oldu. Tabii tabii.
0: Yani.
1: Bu müthiş bence.
0: Biraz matematiksel hesaplamalar vardı o konularda yani. Şu tarihte mi şu tarihte mi? Şimdi en azından o kalktı biraz da rahatlamışsınızdır diye
1: ama
0: düşünüyorum.
1: Ama artık sektör tamamen değişmiş durumda. Evet. Yani eskiden bilirdik ve bir plan vardı. O plan doğrultusunda giderdik ama şimdi her şey dijitalleştiği için.
0: Evet. Nasıl bakıyorsun o dünyaya, dijital dünyaya?
1: Biraz çok böyle çok mutlu değilim yani. Kendileriyle aram çok iyi değil.
0: Biraz da burada handikaplar getiriyor. Kolay olduğu gibi çok böyle handikaplar da oldu yani.
1: Evet ama artık
0: var.
1: Bence müzik sektöründe iyi ya da kötü yani o iyi bu kötü diye adlandıramıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Sadece dijitale iyi yatırım yapılmış şarkılar olarak adlandırıyoruz.
0: Reklam
1: oluyor ve doğal olarak da hani bunun başarı ölçüsünün de bu olduğunu asla düşünmüyorum ve buna da kimse beni inandıramayacak. Hmm.
0: Yani. Tabii önceden mesela önceki yıllarda elimizde bir materyal varken yani CD gibi bir kaset gibi bir materyaller varken en azından satış hacimlerini, adetlerini görebiliyorduk yani.
1: Net sonuçta, görebiliyorduk. Net.
0: Bandrolden evet. de belli evet. oluyordu yani evet. alınan bandrolden. Adetler belliydi. Biraz da adil bir rekabet vardı galiba diye düşünüyorum müzik sektöründe. Şimdi tabii bu dijital platformlarda şu an tıklanmalara göre, görüntülenmelere göre gidiyor ama bunlar ne kadar tabii ki doğal oluyor. Şimdi böyle bir tartışma çok var zaten. Hep evet. her yerde oluyor. Reklamla da olabiliyor bu. Veya böyle bazı bot hesaplar deniyor mesela. Yurt dışından dinleniyormuş gibi gösteren böyle sahte hesaplardan yükseltiliyor. Tabii gerçekten uzak oluyor biraz. Aslında adil rekabeti biraz yok ediyor bu durumlar.
1: Yani kesinlikle. Ve ama işte o zaman da bizi mutsuz ediyor. Yani niye üretiyorum? Niye yapıyorum? Hani yapıyorum ama nereye gidiyor? Gerçekten dinleniliyor mu? Evet. İşte kimin kalbine giriyor gibi mesela hani.
0: Doğru.
1: Bir sürü soru işaretleri var.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Ve yani canlı performans da aslında bence hani böyle yani belki de hayatında hiç sahneye çıkmamış birinin o kadar dinleniyor olabilmesi beni çok şaşırtıyor.
0: Evet.
1: Ve tekrar yani o kadar dinlenebilen insanın da tekrar sahneye çıkamamış olması.
0: O en garip, bak, en yani zaten en, galiba en, değil mi?
1: Şu söylediğim çok önemli. Hani saçmalıyor evet. bu adam diyebilirler ama hani şarkılar artık almış başını gitmiş aya hı-hı. çıkmış.
0: Evet.
1: Ama adam sahneye çıkamıyor mesela. Eline mikrofonu aldığın zaman işte gözüne far tutulmuş tavşana dönebiliyor. Evet. Bu nasıl olacak peki?
0: Çok doğru söylüyorsun ama sanıyorum bu belli bir zaman sonra işte yapay zeka da gündemimizde ya. Yapay zeka da şu anda gündemde. Yapılan şarkılar böyle birbirinin benzeri oluyor veya hep birini andırıyor gibi oluyor. Ama zamanla sanki dinleyici bundan da sıkılacak gibi ve gerçek dediğin bu kısma dönecek gibi hissediyorum.
1: İşte o noktada da Sezen Aksu dinlemeye başlıyor bence.
0: Evet.
1: Yani
0: doğru.
1: Hepsi bence birbirine değil bağlantılı mi? Duygular bunlar. Ajda Pekkan dinliyor.
0: Evet.
1: Ve Ajda Pekkan gücün arkasında çalışıyor.
0: Aynen. Mesela işte şarkı sözleri şu an bence daha önemli hale geliyor. Daha dokunulan, hissettiren sözler, işte melodiler olsun. Bir hikayesi mesela olmalı şarkının ve öyle sunulmalı diye düşünüyorum dinleyiciye. İşte konserler, sahneler de bunu pekiştiren bir mecra, alan oluyor. Orada da iyi bir sahne sanatçısı zaten bir şekilde onu geçmiş yıllarda yürüyordu o şarkılar. Şimdi bence yine aynı duruma giriyor gibi. Mesela biz radyoda ya da hafta içi her akşam 22-24 arası sahne adlı bir program yayınlıyoruz. Hı hı. İçinde sadece sahnede söylenmiş şarkılar var. Yani akustik veya live kayıtların olduğu bir program. Ve çok ilgi görüyor. Bu yaklaşık 8 aydır yapıyoruz programı. Oradan da biraz hani nabzı yokladım böyle dinleyicinin. Çok sevildi program.
1: Sen bilirsin bu.
0: Demek ki yani orada bir arayış var, özlem var o kısma yani gerçekçiliğe.
1: Bak çok uzun yıllardır canlı performans hı-hı. yaptığım için hep repertuar doğal olarak. Hani böyle eskiden hiç çıkardı şarkı. İşte Demet Tin şarkısı, evet. Hagen'in şarkısı, işte Tarkan'ın şarkısı. Ki Tarkan'ın şarkıları çok fazla şey değildir. Yani çok her şarkısı söylenemez hı-hı. sahnede gibi. Evet. Fakat son zamanlarda yeni bir şey almaktansa artık daha çok 90'lara yüzümüz hı. döndü. Repertuar yapmaktan bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Yani neyi söyleyeceğim hı. yani sahnede? Hı. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden de bence yine duygu çok önemli burada ya. Çok yani önemli. Duygu insanıyız hı. hepimiz hani.
0: Evet.
1: Ve bunu aktarım şeklimiz de müzik. O yüzden evet. inşallah senin dediğin gibi
0: İnşallah olsun. İnşallah yolcu. Peki sence bir bu yaz mesela şu an 2026 yazındayız. Yazın neredeyse yarısı bitti zaten. Sence bir yazın bir hiti var mı? Bir
1: yok
0: hit şarkı
1: bu yazın
0: mı?
1: Yok. Hala hmm. geçen yazın çıkarttı işte Demet Akalın ve hmm. Sefo'nun o sürdürüyor. Ki onunla bence hepimiz çok mutlu olmuştuk. Tekrar yeniden bak işte şarkı patlayabiliyor demek. Ben şu anda müzik sektörünün hiç kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Hiç kimsenin. Hmm. Yani bunun içinde Tarkan'ı bile sokabilirim.
0: Evet. Yani İnteresan işte, doğru.
1: Yani ben hiç kimsenin mutlu hmm. olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Hızlı bir tüketim var. Bu yazdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Sence var mı peki bu yazın?
0: İşte
1: çok
0: ben
1: sallayan
0: de,
1: büyük bir hiti.
0: Tam ben de işte onu
1: ya da hitleri.
0: Düşündüm o yüzden sordum. Yani çok tabii üretilen çok şarkı var geliyor. Güzel şarkılar da var ama hit olma mertebesine çıkamıyor bir şekilde. Ya da o da bizim dinleyicimizin veya ya da hayatın işte koşturmacada acaba çok maruz kaldığımız şeylerden dolayı adapte mi olamıyoruz acaba?
1: Bu arada yani? Bence yani bunu söylemekten şunu kastetmiyorum. Kötü şarkı yapıldığı için değil.
0: Hı hı.
1: Ne olduğunu bilmiyorum ama kimsenin şarkısı patlamıyor.
0: Evet.
1: Yani kötü bir şarkı yok ki şu ana kadar
0: yok,
1: çıkan.
0: Evet.
1: Kastettiğim o değil. Hmm. Yani kötü üretimden bahsetmiyorum. Hmm. Şarkılar tutmuyor. Evet. Ama bunun gerçek sebebinin ne olduğunu bilmiyorum.
0: Enteresan. Dillere pelesenk olmuyor yani.
1: Olmuyor. Şarkılar. Evet. Olmuyor.
0: Evet, o zaman şimdi senin şarkını dinleyeyim, o remix versiyon bahsettik ya az önce.
1: Hızlı olan.
0: Hızlı olan versiyon. Tam yaz mevsimindeyiz ya, biraz böyle hareketlenelim, evet. Biraz daha enerjimizi yükseltelim. Az sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Mutlu Genç konuğumuz Radyo Odaya'da. Şimdi remix versiyonuyla Selamlar kulağınızda. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.481 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.55, euro 54.77'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.191, çeyrek altın 10.499 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Serfiz.
1: Günlünün 24 saati.
2: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Radyo T hayatın içinde her zaman seninle. Fatih Uslu ben ve saatimiz 13.45'i gösterdi ve Mutlu Genç'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz en son yayınladığı şarkısı Köz adlı bir cover parçasında ve o da tabii ki duygusal yönden de bizi böyle etkileyen bir şarkı oldu. Ve tabii biz bu arada araya giderken de selamlara da biraz böyle bir selam çaktık diyelim. Remix versiyonuyla güzel oldu. Biraz kendimize getirdi bizi, enerjimizi değil yükseltti. Ve tabii aslında Mutlu Genç... Bilenler biliyor tabii ama yani uzun yıllardır aslında bu sektördesin sen. Sektörün içindesin, kalbindesin böyle. Hatta ilk albüm sanıyorum 2000 yılı mıydı?
1: 2000 evet.
0: 26 sene olmuş evet. Yani. Vay be ne güzel.
1: Evet. Aşkın Bir Sır gibiyle çıkmıştım Melik.
0: Aşkın Bir Sır. Evet. Bu albümün adı Mutluyum'du değil mi?
1: Mutluyum evet.
0: Mutluyum evet.
1: Single'dı aslında evet. İki şarkı. Bir Faruk Kağ şarkısı vardı Paşam diye. Hı-hı. Ve bir de Aşkın Bir Sır gibi okumuştum. Erhan Bayrak düzenlemişti. Hı-hı. Fakat çok enteresan, o yıllarda tabii dijital olmadığı için ve şu anda o kayıt yok biliyor musun?
0: Aa.
1: Evet yani dijitalde yok.
0: Vay o da ya çok evet ya biraz da evet. Bir şey oluyor.
1: Çünkü o yıllar yani. Çok üzücü çünkü benim ilk çıkışımda da çok enteresan bir şey yaşanmıştı. Teliflerle ilgili Türkiye'de böyle oturtulması gereken radyolarla ilgili ve televizyonla ilgili bir sıkıntı vardı.
0: O yıllarda mı?
1: O yıl tam o yıllara denk gelen bir şey.
0: Tam o yıllarda şey olmuştu. O mu acaba? Yani o zamanlarda tam teknolojinin tam bir değişim noktasında dijital lafının ilk çıktığı zamanlardı.
1: Evet tabii CD aslında mesela hani kaset de hem kaset var ama CD'ler de evet. Çıkmaya başlamıştı. Hı-hı. Ve orada bir açıktan ötürü her şarkı çalınmıyor ama benim Aşkın Bir Sır gibi mesela 3 şarkıda bir benim şarkı çalıyordu. Patlamış dışarı.
0: Aa güzel.
1: Acayip. Acayip. Dedim ya ben hayatımın her döneminde çok şanslıyımdır. Evet. Fakat maalesef bir dijitalde yok şu anda o. Çünkü firmada yok.
0: Bazen böyle konuşuyoruz gelen konuklarımızla. İşte ben iyi bir arşivciyim aslında. Ben CD, kaset biriktiriyorum.
1: Bunu hatırlıyor ya. Olmana inanamadım. Evet, mutluyum.
0: İşte arşivciliğimden evet. Geliyor biraz. O plaklar olsun, kasetler olsun. Böyle hatta ofisimde de böyle cihazlarım da eski. Hala aha. Çalışıyor vaziyettedir yani.
1: Müthiş.
0: Saklarım. Bazen işte gelen konuklarımıza eski kasetlerini gösteriyorum. Hani bazen imzalıyorum işte üzerlerine. Sanatçı şey diyor. Ya bundan benden yok diyor. Arıyorum bulamıyorum diyor. Kendi ben de şaşırıyorum yani. Kendi kaseti sanatçıda neden olmaz diye.
1: Bende de yoktu.
0: Evet.
1: Ama benim olmama sebebi çok başka. Çünkü mesela çok enteresan. Aşkın Bir Sır gibi şarkısını rahmetli Suat Slay'ın bana verdiği muvaffakatname de yok şu anda. Çünkü adam nur içinde yatsın. Dünya tatlısı bir adamdı. Verdiği muvaffakatnamede hani istedik istiyorsan bunu da sonra başka yıllarda oku falan. Fakat ben boşanırken benim bütün işte hani her şeyim özel olan her şeyim gitti.
0: Gitti onlar.
1: Evet maalesef.
0: Evet. Evet biraz üzücü olmuş bu
1: üzücü
0: ama.
1: Üzücü oldu gitti evet. Ama...

0: Yeri bende çok başkadır. Evet. Bir dinleyicim yani sağ olsun bir tane kaset gönderdi bana, biliyor musun?
1: Aa, evet. Ama güzel bir şey olmuş.
0: Vallahi yani evet. O bir tane kaset duruyor bende.
1: Onu hiç, bence onu hiç sakla böyle yani, çok özel.
0: Saklamaz
1: bir yer.
0: Saklamaz mıyım yani? Yani evet.
1: Bir daha bulamayabilirsin çünkü, o yüzden.
0: Kesinlikle.
1: Müthiş hakikaten. Evet işte bu o yıllarda, şimdi tabii yaşı biraz orta yaşlarda olan dinleyicimiz bizi çok iyi anlıyor aslında. Hani bu evet, durumları evet. Da ama şimdi yeni nesil belki çok anlayamayabilir. O yüzden de biraz izah etmiş olduk aslında durumu. Bu fiziki albüm unsurlarını.
0: Ya o çok güzel bir duyguydu evet. Ama biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Yani inanılmaz bir şey. En son bir de artık tam böyle dijitalin tam böyle alevlenmeden artık son o çıkan CD'ler.
1: Evet.
0: En Güzel Ben Severim'di benim şarkım. O repeteler geliyor ya mesela. En çok satanlar single albüm listesine girdi. O hani şimdi reklama girmesin diye ismini veremeyeceğim. Hani o müzik plak satan ve çığlık çığlığa havalara uçuyoruz falan yani. Ama o eline almak onu o bir başka bir mutluluktu ya.
1: Hani, değil mi?
0: Evet.
1: Ben işte hala o hissi çok yani birçok kişi de öyledir zaten. Hani o arıyordur o hissi. O yüzden biraz daha arşivciliğim de o yüzden yani hızlandı son yıllarda biraz daha. Yani o dokunma hissini hep arıyoruz yani. Evet. Hissetmek
0: ben
1: gerekiyor.
0: Ben mesela birkaç şarkı daha yapıp ondan sonra hepsini bir plakta toplamayı düşünüyorum.
1: Aa çok güzel.
0: Evet.
1: Bu arada aslında son yıllarda plak oldukça popüler bir durumda.
0: Kesinlikle öyle. Yani arttı gençlerde bayağı. De evet. Çok fazla aynen. Var. Hani bu belki de analog ses dinlemek istemelerinden evet. Sebep bilmiyorum ama ya da işte arşiv toplamak gibi.
1: Çok yani.
0: Fazla insan tanıyorum böyle evet, evet. Plakla ilgilenen.
1: Benim de mesela işte 15 yaşında bir kızım var. Plak ona tanıttım işte, gösterdim yıllar önce evde plakları. Şimdi acayip o da bir şey oldu. Tutkusu oldu yani.
0: Tabii.
1: Plak tutkusu, odasında böyle plakları diziyor.
0: Ne güzel.
1: Onları dokunması bile o da hoşuna gidiyor.
0: Ne
1: o,
0: güzel.
1: O yılları yaşamadığı halde şu an ayrı bir tat veriyor ona dokunmak, o his. O marketlere de baktığım zaman, marketlerde de zaten az önce bahsettiğim markette hala satılıyor
0: evet,
1: şu anda.
0: Evet,
1: popüler
0: evet.
1: Listeleri var ve hatta birçok fuarda veya sahaflarda oluyor.
0: Evet.
1: Özel böyle pazarlarda oluyor plaklar. Kapış kapış gidiyor aslında şu anda.
0: Çok net. Evet.
1: Güzel. 2000 yılındaki albümden bahsettik. Sonrasında tabii ki daha birçok eseri ne oldu? 2010 yılında, 2014 yılında arka arkaya böyle yıllar boyunca birçok eser
0: ağzım açık yaptın. Seni dinlerim.
1: Öyle mi?
0: Vay, müthiş mi ya? Müthiş. Ya,
1: tabii ondan sonra tabii sahneye gireceğim. Şimdi az önce sahne programımızdan da bahsettiğimiz üzere. Tabii sen o albümden sonra sahnede de artık boy göstermeye başlamış oldun değil mi? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok yerde sahne
0: öyle,
1: aldın.
0: Evet
1: yani.
0: Ama asıl benim zaten çıkış noktam o Etiler'de bir bitiş. Sahne olmadığı için söyleyebiliyorum. Orada çıkıyorum ve 7 gece sahne yapıyorum. Hı-hı. Bana artık deniyor ki oğlum tamam sen hani her gece çalışıyorsun ama bir şey yapman
1: artık
0: lazım.
1: Kayıtlı bir şey olsun.
0: Kayıtlı
1: ya.
0: Bir şeyin olması lazım. Çünkü televizyon programlarına konuk gidiyorum. Fakat elimde bir şarkı yok. Çünkü ben televizyon programına gittiğim zaman orkestramı da götürmek durumunda kalıyorum.
1: O yıllarda
0: kalıyor.
1: Şey değil mi, bir kaset hani sahnede zaten söylüyorsun yapıyorsun ama bir kasetin basılı bir fiziki mecranın olması bir kartvizit gibi de oluyordu galiba.
0: Kesinlikle öyle. Bir de hani konuk gittiğin zaman işte evet. Demek söyleyeceksin doğal olarak.
1: Doğru.
0: Her program seni orkestranla alamıyor.
1: Doğru.
0: Ve doğal olarak da ben işte hayalim olan şarkı işte Aşkım Bir Sır gibi ve arkasından sevgili aslında Yıldız Silbe'den bir tane şarkı bekliyorduk. Yani sevgili Yıldız abla beni böyle bir bekletti. En sonunda dedi ki ben şarkı kendi albümümü okudum dedi.
1: Son dakika buraya. Ya normalini yapmış.
0: Erhan da diyor ki oğlum hani, hadi hareketlenelim evet. Diyor. Yani şey zaman var çünkü bir firma çıkartacak ya işte tam.
1: Evet şimdi Yıldız hakikaten çok gülesim geldi şu an. Affedersiniz ama yani hakikaten.
0: Ya çok da severim yani kendisini
1: aynen.
0: Hakikaten.
1: Bu şahsına münhasır bir aslında onun bir özelliği bu yani. Bunu çok bilen bilir zaten yakınlarında öyle bir durum var.
0: En son artık böyle gidiyorum geliyorum. O zaman evet. Da işte çok yakın bir arkadaşım var Serkan. Serkan parayı da Serkan'a vermişim. Öyle diyorum ki Serkan ama harcamayalım bu parayı.
1: Çok iyi ya.
0: Tabii sonra gidiyorum geliyorum diyorum ki abla dedim artık ne olur ver şarkıyı. Erhan başlayacak çünkü hani yani yetişmesi gereken bir zaman. Ben dedi çok özür dilerim ben de kendi albümümü okudum.
1: Ve gayet normal ve bir şekilde
0: kızamıyorsun da yani, anladın mı? O kadar seviyorum ki
1: normal
0: kızamıyorsun.
1: Normal ve doğal bir şekilde söylüyor tabii, zaten tabii. Orada yani. Tabii. Onu zaten sana öyle kasti bir şey yapmıyor yani. O zaten doğalı o. Ha, okumak istemiş okumuş kendi
0: tabii canım abi. Yani ne yapacağız kendi okumak istediyse kadın. Önünde saygıyla eğileceğiz, yapacak başka hiçbir şey yok yani.
1: Güzel, biraz tabii şimdi şarkının, en son şarkının Köz'ün klibi de tabii var. Klipten de biraz söz etmek istiyoruz. Evet. Hazır burada sen varken tabii senin söz etmen daha iyi olur. Biz tabii ki bahsediyoruz yeri geldiği zaman yayınlarımızda falan, ama sen şimdi burada birinci ağızdan biraz bize o atmosferi anlatmanı isteyeceğiz. Damla Çetin, Damla Latin.
0: Latin yaptı. Evet. Çekmiş. Mustafa Özen'in eşi. Evet. Mustafa Özen'i bilirsin. Evet. O da klip yönetmenimiz. Benim çok da can dostumdur. Evet. Birçok klibimde onunla çalıştım. Fakat bu klipte Damla böyle bir kadın gözü istedim. Bilmiyorum neden. Hı-hı. Ama hani zaten çok da başarılı. Ve sonra Nurullah Sönmez benim çok yakın dostumdur. Klibi Hı-hı. çektiğimiz yer tarihte Sübiyen Mektebi. Sultanahmet'te. Şu anda da bir halı Hı-hı. ve antika dükkanı. Ben bir kahve içmeye bir ziyarete gittiğimde Nurullah'a. Ben burada klip çekeceğim dedim. Ben burayı kimseye vermiyorum dedi. Dedim bana. Bana mı vermiyorsun? Bana, dostuna. Bana, öyle biz şakalaşıyoruz falan. Sonra Köz bitti, dedim ki ben orada çekeceğim. Gittim Nurullah'a tekrar dedim ki ben burada çekmek istiyorum klibi. Vallahi dedi imkansız. Hani kimseye vermiyorum. Sonra ben bir şekilde bunu ikna ettim.
1: Vay güzel.
0: Tabii. Hmm. Çünkü çok pahalı halılar var orada. Adam da haklı ve bir sürü de antika eser var. Yani evet. Hani onu istesen bir araya toplayamazsın yani, öyle söyleyeyim sana. İşte hani biz bir de böyle hani o duman yapılıyor falan ya, hani zararlı olabilir diye. Hmm. Dedim ki bak, yemin ediyorum, kefilim herkese ve bütün ekibi de tembihledim. Bir şey kırarsanız sizi öldürürüm.
1: Bayağı evet böyle evet. Kıymetli bir ortamda çıkmış.
0: Sonra ajanstan model geldi, kız da bir şey Uygur Türk'ü. Yani evet. Hani istesen böyle cuk, sanki o klip için yaratılmış yani, bence öyleydi. Kostümlerimi Zeynep Bozkaya yaptı. O da çok güzeldi. Whitney Jeans'le ikisi ortak yapım yine. Hmm. Ve çok keyifli bir çalışma çıktı bence. Şimdi bir de hani bu dönem herkes yapay zekayla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Benim için evet. Ben klasik adamım abi. Ben o kameranın karşısına değil geçeceğim. Evet. Fotoğrafın da karşısına geçeceğim. Kameranın da karşısına evet. geçeceğim.
1: Şimdi
0: ne kusurum varsa da çıksın. Hiç problem değil ama o ruhu yansıtmak. Aynen. Bir de bu şarkı yani öyle bir şarkı değil ki hani. Hı-hı. Hani yap yapay zekayla, gönder yapıştır gitsin. Öyle bir şey olamaz. Yani.
1: Doğru. İmkansız. Orada bir zaten duygu yüklü bir şarkı demiştik. Oradaki görüntü de sonuçta bir duyguyu göstermeli yani.
0: Aynen,
1: yansıtmalı.
0: Aynen.
1: Yapay zeka tabi yapılıyor. Kullananlar var. Hatta
0: çok
1: yarı,
0: kötü olmuyor.
1: Yarı gerçek, yarı yapay zeka kullanan da var. Evet, bazıları.
0: O ev hani yarı gerçek böyle, yarılar evet. Belki biraz ama komple yapay zeka.
1: Komple biraz evet, bazen çok garip ya. Duruyor.
0: Yani hani gerçekten kötüler evet, bence.
1: Belki daha ileriki zamanlarda tabi daha iyi sonuçlar da verebilir ama şu an teknoloji tabi ilerliyor. Ama hakikaten bir o yapaylık
0: bir şey
1: çok iyi bas vermiyor.
0: Şimdi biz bu şarkıları hani kitlelere ulaştırmak için ve doğal olarak şarkıcılığımızda sahnede olmak içinse, bu da bizim mesleğimizin bir evet, parçasıysa evet. Yani o sete çıkmaya mı korkuyorsun? Hmm. Bu senin zevkin değil mi? Yani evet. Hani kaç tane klip çekersen çek.
1: Doğru.
0: Ve biz de yaş aldık yani. Ben evet. de ilk çıktığımda bu yaşlarda değildim doğal olarak. Evet. 21 yaşındaydım, 22 doğru. yaşındaydım. O mutluyumu söylediğimde çünkü sahneye mutlu olarak çıkıyordum. Ben genci yani kendi orijinal soy ismimi baba olduktan sonra koydum. Dedim ki bir saniye durun, ben baba oldum. Şimdi benim artık yani çocuğum var ve hani çocuğum artık mutlu genç olarak hani ben de öyle bilinmeliyim. O da çünkü benim soy ismimi evet. taşıyacak. Ve doğal olarak biz bu işleri yapıyorsak niye çıkmıyoruz hani o sete? Niye o duyguyu veremiyoruz? Doğru. O zaman kimse çıkıp yapay zeka şarkı söylemesin demeyecek yani. Ne yapacak? Evde oturacaksın ama para mı kazanacaksın yani?
1: Doğru. Biraz da sanıyorum hani tabii çok kişiyle konuşuyoruz. Şöyle yorumlar da geliyor, dönüşler de var. Biraz tabii gerçekçiliği de var galiba. Maliyet baskısı da aslında var orada.
0: Tamam, elindeki telefonla çeksin o zaman.
1: En azından diyorsun daha ekonomik bir şekilde.
0: Yani bu yapılabiliyor yani. Artık. Doğru. Yani hani evet. illa çok milyon dolarlık klipler çekmeye gerek yok ya.
1: Doğru.
0: Çok büyük paralar
1: çok
0: harcamaya gerek yok.
1: Çok kurmaya gerek yok.
0: Eğer yani. Gerçekten o duyguyu vermek istiyorsan. Alacaksın eline telefonu, çıkacaksın, görselin de evet. varsa tabii işte yani, ama bu vizyonla alakalı evet. bence ya da düşünce tarzı.
1: Doğru, doğru noktadan girdin olaya evet yani, sadece işte maliyet deyince evet.
0: Yoksa her şey çok maliyet.
1: Her şey aslında maliyet. Evet.
0: Yani şimdi baktığın zaman çarşıya pazara gitmek de maliyetli ve doğal olarak biz müzik üretiyoruz. Aranjörü var, sözü var, bestesi var, bir de kendin yapmıyorsan bir de bunlara para ödüyorsun doğal evet. olarak. Anladın mı? Mix'i var, mastering'i var, canlıları var. zaten bir maliyet. Ama bundan kaçacaksan eğer alacaksın eline telefonu. Evet. Artık işte o kat programları da var. Onu da oturacaksın bilgisayarda.
1: Aynen.
0: Kendi klibini göndereceksin. Belki de çok yaratıcı bir şey çıkacak ve çok da beğenilecek. Yani hani bilemezsin ki bunu.
1: Doğru. Evet, yine tabii ki doğallığı kaçırmamak ve gerçekçiliği korumak gerekiyor. Ama bunun için de yolları da işte hesaplı gitmekten geçiyor. İşte o zaman hesaplı bir şekilde yapılabilir diyorsun yani.
0: Tamam, bence evet. Yapılır. Yani evet. Çünkü bak, bunları yapmayan bir solistin eğer sonra yapay zekayı eleştirmeye, yapay zeka şarkılarını eleştirmeye bir hakkı olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Ben.
1: Bir de şey, yakın zaman önce bir yönetmelik yayınlanmış. O da yeni gelen bir, hatta bu ay itibariyle artık yapay zeka videolarında yapılan çalışmalarda altta mutlaka bir yazı geçmesi zorunlu kılınmış.
0: Evet.
1: Yapay zekadan yararlanılmıştır diye bir ifade gerekiyor artık. Şimdi o zaman bu kliplerde mesela bahsediyoruz ya, altta klipte bir yazı akacak o zaman. Yapanlarda tabii olacak, olması gerekiyor değil mi?
0: Bence
1: bu,
0: öyle zaten
1: bu video klip yapay,
0: değil mi?
1: Yani zorunluluk.
0: Para cezası var.
1: Evet. Biliyorum. Yapay zekadan yararlanılmıştır, hatta kullanılmıştır diye bir ibare geçmesi gerekecek. Belki de dinleyicinin veya izleyicinin de ayırt ediciliğini biraz daha öne çıkaracak bu yazı belki de. Hakikaten bazen gerçekmiş gibi de algılanabiliyor. Özellikle böyle reklamlarda, markalarda falan filan olabiliyor. Neyse, çok detaya girmeyelim orada ama böyle bir durum var.
0: Var ama bak, şimdi yine ben kendimi haklı çıkarmak için bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi artık bu mesela Instagram'a fotoğraf paylaşırken bile milyon tane kendilerine filtre atıp Photoshop yapıyorlar. Aslında bunu bu kadar yapabiliyorsanız zaten klip çekiyorsunuz demektir.
1: Doğru.
0: Klip çekersiniz yani. Anladın mı? Ya. Bana o gerçekçiliği verin. Bana o gerçekçiliği.
1: Güzel. Evet. Peki sahne demişken az önce bahsettik, biraz sahneye de girmiştik. Şu an nasıl peki, sahne var mı?
0: Aslında çok özel bir sebepten ötürü kardeşimin bir sağlık sorunu var Fatih. Bu ara
1: çok
0: biraz
1: olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Yarın çok da dillendirmek istemiyorum ama yarın kemoterapisi başlayacak.
1: Acil
0: şu an
1: diliyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Şu an çok öyle bir ruh halim yok ama
1: evet.
0: Tabii ki başlayacağız. Yeni sezon başladığında yine sahnelere. Çünkü şarkı söylemek benim için terapi gibi. Sahnede olmayı, sahnede hazırlanmayı, sahne öncesini, o ritüeli çok seviyorum. Ve sahnede o insanlarla göz göze şarkı söylemek beni aşırı mutlu ediyor. Orkestramı çok seviyorum, müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Güzel.
0: Fakat inanın şu anda öyle bir ruh halinde değilim.
1: Evet.
0: Yani gelen birkaç işi de almadım, öyle söyleyebilirim. Böyle bazen de bir durmak lazım.
1: Tabii
0: kesinlikle
1: gerekiyor. Tabii o durmadan gidilmez zaten.
0: Çünkü bir tane kardeşim var ve şu anda onun bana, benim ona ihtiyacım var. Yeni de bir bebeği oldu 5 aylık. O yüzden evet. Cümlemize Allah inşallah böyle kolaylıkla bitireceğiz ve geçecek.
1: İnşallah.
0: Ondan sonra tekrar ben de sahnelerdeyim. Nefesim yettiğince.
1: Bir kez daha çok geçmiş
0: çok
1: olsun diyorum ve aynı zamanda acil şifalar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hemen sağlığına kavuşur inşallah.
0: İnşallah.
1: Tez zamanda sen de tekrar
0: olacak.
1: Motivasyonla, onun iyileşmesi sever motivasyonla
0: evet.
1: Sahnelerde tekrar evet. Böyle seni gümbür gümbür evet. Görürüz yani.
0: İnşallah.
1: Harika. Peki yakında var mı bir proje, başka bir yayınlayacağın bir eser?
0: Hareketli bir şey istiyorum ama daha tam ne istediğimi bilmiyorum. Yani biraz da dinleyeceğim işin açıkçası. Gel yine Murat'a yapışırım diye
1: düşünüyorum. Evet, fabrika.
0: Tabii. Bir de yani ona sipariş verebiliyoruz ya. Hani,
1: evet.
0: Bak şöyle bir şey olsun dediğinde evet. O öyle bir şey geliyor.
1: Evet.
0: Ve ilk dinlediğimde böyle yok
1: empati,
0: artık.
1: Empati, anlayış güzel bir şey. Yani. O anlıyor evet.
0: Ama insanın hakikaten çok yakın dostum olduğu için evet. Ve beni çok iyi tanıdığı için. Mesela bu süreçte de hep yapıyorum. Dün mesela sabah 1,5 saat konuştuk. Yani hani
1: evet.
0: Anlatabiliyor muyum Fatih? Dostluğuna da teşekkür ederim. Yaptığı müziğe de teşekkür ederim. Her şeye teşekkür ederim. İyi ki var. O yüzden ama şu an o konuda da biraz kafam karışık. Yani bir hareketli, böyle gümbür gümbür bir şey istiyorum. Hani sanki o 90'lar hiti gibi bir şey böyle. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Sanki biraz ona mı gidecek, gitmeli bilmiyorum ne olduğunu.
1: Güzel.
0: Hepimizin kafası karışık.
1: Evet. Son dönemde şey çok
0: popçular rap bile söylemeye başladı.
1: Dikkat edin mesela Salih Bademci duymuşsundur yani.
0: Metin, çok güzel olmamış mı peki?
1: Metin Özyük'ün şarkısını okumuş. 90'lı yıllardan parça. O yıllarda Hülya Avşar okumuştu ama şimdi Salih Bademci bir oyuncu yani baktığımız zaman. Tabii müzikal projelerde de yer aldı yani. Sesini az çok biliyorlardır dinleyenler.
0: Müthiş
1: dizilerde.
0: Bir oyuncu zaten.
1: Güzel bir oyuncu. Çok da güzel söylemiş değil mi?
0: Yani, ben çok beğendim.
1: Yürü Yakulum.
0: Yani bence o, çok güzel
1: enerji yani. Çok enerji de vermiş. Şarkı farklı bir forma girmiş gibi yani.
0: Evet.
1: Evet. Bu tür böyle arada güzellikler de giriyor tabii ki yani. İşte bir oyuncu yapmış hani yadırgamamak gerekir hiçbir ama zaman yani.
0: Zaten o kulüp dizisinde mesela orada müthiş bir şarkıcıyı canlandırmış.
1: Kesinlikle.
0: Ağzım açık izlemiştim yani. İnanılmazdı.
1: Evet.
0: Ama ben yani hissetmiştim biliyor musun? Ben böyle keşke bir şey yapsa. Hani keşke sahneye çıksa falan. Hani.
1: Bak dileğini tutmuş güzel bak. Hakikaten
0: ben çok beğendim.
1: Ben de çok beğendim. Hakikaten dinleyicilerimizden de çok güzel mesajlar geliyor o konuda. Çünkü daha yeni şarkıya böyle mesajları geliyor alıyoruz. Çok beğenildi. Hakikaten insan bir dinleyince bir kez daha dinleyesi de geliyor o tarz şarkıları. Hani işte orada dediğimiz gibi işte Sezen Aksu'nun az önce bahsettiğimiz üzere.
0: Tabii.
1: Beste, söz, işte o duygu yoğunluğu çok önemli yani. Orada verdiği mesaj önemli. İşte hepsi birleşince iyi bir yorumla ortaya da güzel bir şey çıkıyor sonuçta.
0: Bence güzellikler olsun artık.
1: Evet. Evet, evet.
0: Vallahi duygulu ama güzel şeyler olsun. Evet, yani.
1: Harika. Senin yeni projelerinde yine biz merakla bekliyor olacağız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Geldiğin için bir kez
0: daha her projemde beni desteklediğin için. Yani biz... gücü hissettirdiğin için.
1: Ha, rica
0: çünkü
1: ederim.
0: Bu sektörde hepimizin zorlandığı anlar var. Ama bir de bunu takdir ediyor ve bunu duyuyor olmak çok önemli biliyor musun? O yüzden sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sana ve tüm ekibine.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de zaten o da mottomuz hep şey oluyor. İşte bu dijital dünyada işte radyo bir şekilde geleneksel bir medya ama her alanda varlığını göstermeye devam ediyor günümüzde de. Biz işte burada müzik dünyasıyla zaten bir koordineli şekilde büyüyen bir mecrayız. Radyo 90'lı yıllarda özel radyolar o pop müziğin furyasıyla beraber büyüdü aslında. Dolayısıyla bir borcumuz da var aslında müzik sektörüne. O yüzden biz öyle bir aidiyet hissediyoruz. O yüzden iyi yapılan işlerin, üretilen emeklerin yanında olmaya çalışıyoruz ve onları yayınlarımıza taşıyoruz. Sadece bizim için platformlar, dijital platformlara trend olmuş veya viral olmuş şarkıları çalmak diye bir kaydımız yok. Yani öyle bir radyo değiliz en azından.
0: O zaman sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bunu biliyorum zaten ama.
1: Bir kez daha senin vesilen.
0: Hayır, bu zihniyette olduğun için, hala bu zihniyette olduğun için vallahi. Yani ne diyeyim ki, sonsuz teşekkürler ya. Yani.
1: Biz teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bir kez daha dinleyicilerimizle senin vasıtanla bunu aslında aktarmış oldum. Bazen diyorlar işte, siz çok farklı şarkılar çalıyorsunuz. Çok zaten olması gerekiyor. Çok farklı çalmamız lazım yani. Evet. Sadece tek düze o 20 parçayla geçemeyiz.
0: Şimdi onu diyecektim. Çünkü Türkiye'de sadece o 20 kişi müzik üretmiyor. Yani bir sürü müzik üreten var ya, çok kıymetli müzisyenlerimiz var. Müthiş seslerimiz var. O yüzden işte seni bu yüzden çok seviyorum.
1: Sağ ol. Biz de seni çok seviyoruz. Çok teşekkürler bir kez daha geldiğin için. Ve programı kapatırken de bir kez daha Közü dinleyerek kapatmak
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mutlu Genç konuğumuzdu bugün. Mutlu, görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
0: Sen de. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ve işte Köz, Mutlu Genç şimdi bir kez daha kulağınızda. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle.

Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: yazın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Betül Demir. En iyi şarkılarımla Radyo D'deyim. Ben

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.533 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.55, euro 54.80'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.222, çeyrek altın 10.552 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ekspertiz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Florya Avcılar, İncirli Mert'e Çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

29 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Selfies.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.561 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.55, euro 54.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.578 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Sertünsüz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
2: Öyle mi dedi? Ölüm saati.
3: Kanında uyku ilacı tespit etti.
4: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
5: Oldu, psikiyatri abi.
6: Kadeh parçaları.
7: Ben yapmadım.
8: Kimseyi öldürmedim ben.
9: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
10: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
11: Gönlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. İmza sürecinin ardından teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek, yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu. Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0.4 azalarak 609.959 oldu. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43.9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Güney Kore'nin başkenti Seul'de gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması öngörülürken kente ilk kez en yüksek seviyedeki sıcaklık uyarısı verildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara ve Antalya açık güneşli 33, İzmir güneşli 37, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: bulacaksın. Doğada ne varsa
1: Zevranı'da. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Ne güzel söylüyor. O yar kalem kaşlı ben köse kaldım. Selam selam selam. Efendim Bodrum'dan canlı yayınımıza başladık. Sevgili dinleyenler ne haber, nasılsınız siz, hayırdırsınız siz. Siz var ya. Ben her gün böyle siz hayırdırsınız diyorum. Ya ben hayırdırım. Halbuki vallahi bugün klimayı sona vermişiz. Titredim burada. Arkadaş. Nerede benim anacığım? Nerede anacığım?
1: Oyan sırma saçımı da ben kel kaldım. Vay benim halim.
0: Neyse annemi falan çağırmıyorum. Sakın atlayıp gelmesin buralara. Kadar.

0549-204-104'e hoş geliyorsunuz efendim. İlk şarkımız Tekirdağ'ın Üzümü. Valla Tekirdağ'ın Üzümü mü bilmem ama burada canım Muazzez ablamız var. Bir tane ev önümüzde. Canım Muazzez ablam, böyle mavi gözlü Muazzez ablam. Önünde bahçesinde böyle eski benim dedemlerin zamanından böyle asmaların arasında böyle üzüm. Ya dedim, bu tabii çocukluğumuzun üzümü. Bilenler bilir, çoğu apartmanda vardı, çoğu bahçede vardı o üzümler. Bilmiyorum da bir anda onun bahçesinden geçtiğim zaman böyle kursağım düğüm düğüm oldu, rahmetli dedem aklıma geldi falan. O yetiştirmişti o üzümü. Bugün Muazzez abla bana toplamış. Ben ekşiyi de severim böyle. Ama Muazzez abla, bu nasıl bir üzüm yani? Nasıl bir ekşi? Vallahi bir tane yedim, dişim düştü ya bu. Bu kadar ekşisini hayatımda yemedim ben. Vallahi. O yüzden bu şarkıyı canımız komşumuz Muazzez ablamıza armağan edeceğiz. Bugün de sağ olsun bütün komşular toplanmış dinliyorlar. Genelde burada Bodrum'da böyle komşuculuk falan zor görülür ya. Genelde millet birbirini şikayet ediyor burada arkadaşlar. Ben de korkuyorum bazen yayına girerken, böyle ses çıkartıyorum. Millet tip tip bakıyor, ne oluyor burada, kavga mı var diyor. Öyleler belli bir yaştan sonra artık, değil mi, nereyi şikayet edelim, işte bilmem neyimizde boncuk arayalım falan, o moda giriyorlar. Onları da anlıyorum ama selam edeyim bütün komşularıma şöyle. Başta tabii üzümü getiren Muazzez ablamız, Yasemin ablamız var. Burada galiba iki tane Muazzez abla var. Biriyle iletişim kurduk ama diğeriyle kuramıyoruz böyle. Kaçıyor maçıyor böyle. Benim tuhaf. Bana yar olursan Bedriye Mutlu. Değil mi Bedriye Hanım? Bedriye Hanım'la bir gün yayın yapmak istiyorum. Evet. Efendim Yasemin Hanım'a, Bedriye Hanım'a sevgiler. Evin arka bahçesinde toplanmışlar şu an efendim. Hoş geldiniz WhatsApp'ımıza, Instagram'a 0549-204-0104 efendim. Buluşalım.

Ve Instagram açıyorum. İrfan Boşuk Aslanhan. Instagram yine tetikte olsun bugün. Acaba hangi sanatçımızın konserine yollayacağım sizi bilmiyorum. Kim tahmin eder? Tahmin edeni konsere yollayacağım bugün. Vallahi. Bedavadan. Sanatçımız da bedava.

0: Efendim İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor deniliyor. Nedir illerdeki sıcaklık durumları? Ve bir de tabii her türlü kazandıran programımız, kazandıran radyoyuz biliyorsunuz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Konser bileti kazandırıyoruz. Şu an trafikte bizi dinleyenler şu an benzin falan almasınlar, yakıtını doldurmasınlar, gazını, elektriğini almasınlar efendim. Tamam, sadece motorine. Bu gece yarısı 6 TL 37 kuruş indirim geliyor. Oo, bayağı. Bayağı ya. Şimdi fulleyenlerin gözü yaşlı efendim. O yüzden söyleyelim, 12'den sonra pompaya yansıyacak. Selamlar, herkes
1: İyi
0: hoş geldin.
1: İyi yayınlar İrfan.
0: Teşekkürler canım. Ethem Bey merhabalar efendim.
2: İrfan abi, başka gruba atacağım mesajları, sana attım. Onları okumadın, görmedin.
0: Görmedim.
2: Tabii abi, insanın şimdi komşudan komşuya da fark var. Senin komşuların hepsi ünlü. Seni de şikayet etmiyorlar, seni de tanıyorlar. Ama herkesin komşusu öyle değil yani.
0: Vallahi ünlülük konusunda doğru söylüyorsun. Namı yayılmış, mesela bir tane yan komşumuz var. Kavga etmediği komşu kalmamış burada, bayağı ünlü yani. Onu XT'ye geldik, buraya geldi. Namını bayağı bir duydum ben ilk önce. Dediler, aman dediler, ne selam sabah hiç. O konuda bayağı meşhur bu sitede. Bir tane insana böyle selam vermez mi insan ya? O konuda çok ünlü, evet. Bodrum berbat sıcaklıkta dememe gerek yok herhalde İrfan'cığım demiş. Ben şu an anlamıyorum tabii, klima sonda. Hiç böyle güneşli havalarda dışarı çıkmayı da sevmem, böyle yanmayı da sevmem. Böyle ben peynir tenekesi gibi dolaşmayı seviyorum. Nesrin Hanım diyor ki, Dada Bey, yoğun bir ofis ortamından iyi bayramlar. Huniler hazır mı? Huniler demiş. Hazır efendim. Başımıza geçirdik Hunileri. Bodrum'dan delirmeye başlıyoruz. Nesrin Hanım, kolay gelsin. Efendim, bu radyoda sabah Aygül'le delirirsiniz, akşam benimle delirirsiniz. Radyomuz memleketimize bir hizmet sunuyor. Diyor ki, memleket, insanoğlu dünyada zaten kafayı oynatmış. Gelin biraz da vücudu, göbeği oynatın, delirin diyor efendim. Evet.

0: Bodrum'dan Ege'den şöyle bir Bodrum havası ama Fethiye Ölüdeniz açıklarında biliyorsunuz yazları böyle tur tekneleri vardır, turlar düzenlenir. O genelde o tekneleri böyle işte korsan gemisi gibi falan yaparlar, ondan sonra süslerler falan. Fethiye Ölüdeniz açıklarında bir tur teknesi denizin ortasında su almaya başlamış. Teknedeki yolcular can yeleklerini giyip yüzerek denizdeki kayalıklara çıktılar. Bölgede yardım ekipleri sevk edildi, ulaştı. En son neydi? Ben gördüğümde kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Ya ağız tadıyla bir tur teknesine binemeyeceğiz. Şimdi ama neden kaynaklanıyor ya? Bu kadar kalabalığı bindirirsen o tur teknesine. Annem de geçen bana diyor ki komşularla diyor tura gideceğiz diyor tekne. Bu haber çıktı üstüne. Ya 30 kişilik tekneye alıyorlar 600 kişi yani. Olacak iş mi? Yani giden var mı bilmiyorum da gitmesi güzel. Biniyorsun da ya dönerken yani bütün hayatın film şeridi gibi geçiyor gözlerinin önünden. Yani çünkü o teknenin ayıptır söylemesi her yanı oynuyor arkadaş. Şu an tabii tekne tur işi yapanlar çıldıracaklar bu haber üzerine ama evet bir elden geçmeleri lazım. Zaten miadı dolmuş o gemileri, tekneleri böyle restore edip tur teknesi haline getiriyorlar. Alttan deliği var, üstten patlağı var. Yani içeride işte zaten kimse oturmuyor, hopluyor, zıplıyor, tekne bir alabora oluyor falan. Enteresan bir durum sevgili dinleyenler. Canım Simgeciğim selamlar olsun, sevgiler olsun. Buyursun.
1: Selam canım, hoş geldin.
0: Hoş ne buldum.
1: Nasılsın?
0: Teşekkürler. Şimdi günün konusunu söyleyeceğim. Ve sizler de radyo makinesine 0549-204-0104'e bu konuyla alakalı mesajlar atacaksınız. İlk bir giriş konumuz var. O da hastasıyım. Yani neyin hastasısınız? Kronik rahatsızlıklarınızdan bahsetmeyin de daha böyle ne bileyim işte ben ekşi üzümün hastasıyım mesela. Bayılırım. Ama Muazzez ablanınki ekşi. Vallahi arka dişim düştü yani onu. 0549-204-0104'e hastasıyım İrfan deyin, bana sesli mesaj yollayın. Daha eğlenceli, mizahi bir dille böyle saçma komik mesajlarınızı yolluyorsunuz efendim. Şimdi herkes başlar akıl hastasıyım, tamam onu biliyoruz, onu bütün radyo D50'leri biliyor efendim. Tamam mı? Bilmiyorum, bir uğraştığım, bir keyif aldığım bir şey vardır, onun hastasısındır. Bir şeyi yeme hastalığım vardır sürekli, işte ne bileyim sürekli karpuz yiyorum, karpuz hastasıyım diyebilirsin. Sonra ikinci konumuz var ki o da batıl inançlarla alakalı olacak. Onu da ayrı açacağım efendim. Şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuzda reklama bırakıyorum yayını. Reklamlardan sonra hem Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa radyo makinesine bu programa dahil edeceğiz. Onu bir güzel dadalayacağız efendim. Tamam mı? Ben iki üzüm yiyip geliyorum efendim. Üzüm hastası.

0: için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
2: Seninle.
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
9: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
11: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
4: İrfan'cım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm. Takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: makinesi.
1: Radyo makinesi. Radyo
0: makinesi. Sıradaki şarkı bir şarkı aç da keyfimiz yerine gelsin diyenlere gelsin.
1: Radyo Dead.

0: Radyo D'de Seyyar stüdyomuzla Bodrum'dan yayınımız başladı ve devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizler de 0549 204 0104'e hoş geldiniz. Konumuz hastasıyım. Laflarıyla değil varlığıyla huzur veren insanların hastasıyım diyor bak. Ne güzel söylemiş valla. Az önce Serdar Ortaç Gıybet şarkısını çaldık. Bu biliyorsunuz annemin şarkısı bu da. Annemin adı Kıymet. Biz onu Gıybet bölümünü Kıymet çekemiyorlar. Genelde öyle yıllarca söyledik. Çocukken de arkadaşlarım anneme hep şey derlerdi. Kıyamet ana. Vallahi. Annem bugün bütün komşularla toplandı bizi dinliyor. Ya canım benim ben az önce... İşte bu dedemin çocukken ama o kara üzümdü ya siyah üzümdü tadı da öyle değişik ve lezzetliydi ki ben onu hiçbir yerde o tadı alamadım da. Muazzez abla bunu duyunca gözleri dolmuş. Canım Muazzez ablacığım o mavi gözlerini doldurma kız. Allah. Pekala. İşte hayattayken kıymet bilmek lazım. Paşa dedem paşa. Her şeyi onlarla sevmişim. Çocukken mesela mısır çorbasını, ondan sonra o salataya saf zeytinyağının üzerine reyhan konulmasını falan. Yani çocukken böyle mide almaz ya bazı şeyleri. Allah'ım o reyhan salatadaki o mısır çorbaları var. Unutulmaz şeyler var. Neyse. Gözleri yaşartmayalım. Olgun Bey hoş geldiniz. Olgun Dere. Buyursunlar Olgun.
1: Abi yayınlar. Abi tam da önümüzdeki hafta FTT'de Teknosun'a katılacaktık. Yeni bir fob yüklendi artık. İptal iptal diyoruz ya. Bu arada bugün Muğlalılar günüymüş abi. Tüm Muğlalı dostlara selamlar.
0: Aa yani... bugün Muğlalılar günü mü? Dün Dünya Yakışıklılar Günü'ydü. Bugün Muğlalılar Günü.

Van diyor, akşama arkadaşım Serdar Ortaç'a bilet kazanmış senden. Şimdi bütün şarkıları çeker bana gönderir. Gitmiş kadar olur mu? Demiş. Söylemiş bunu 70-80. Bizde yalan yanlış yoktur. Valla bugün de tetikte olun sevgili dinleyenler. Bugün de çok sevilen bir sanatçımızın konserine yollayacağım sizi. Elimde size hediye bilet var. Radyo D medya sponsorluğunda sizi yollayacağım. Acaba kim tahmin edecek? Bana Instagram'dan yazın. Bedava bilet. Hangi konsere yolluyorum sizi acaba? Bir hanımefendi diyor ki İrfan şeker hastasıyım, bal mal yalarım diyor. Zeynep'ciğim sen de mi öyle? Sakarlığımın hastasıyım dada diyor. Hiç olmadık yerde sakarlığım tutar demiş.

Yeliz'cim sevgiler canım benim. Parti kur oy verelim diyor. Ben ancak gece mekanda parti yaparım yani. Ben uğraşamam yenisiyle, eskisiyle, bilmem nesiyle. Vallahi.

0: Oo bak, bayağı oldu içmeyeli. Ben de acılı ayran hastasıyım İrfan diyor. Bakayım şöyle bir. Benim de anneannem çok iyi yapardı diyor. Acı ayran. Neydi onun bir adı vardı? Acı ayranın adı nedir sevgili dinleyenler? Bana bir yazar mısınız? 0549-204-0104. Fettah Can konseri mi demiş Ersin Bey, değil. Bedriye Mutlu, selamlar olsun.
1: Radyo makinesinin hastasıyız dede.
0: Radyo makinesinin hastasıyız dede diyor. İrfan abi, tarih hastasıyım. Tarihle ilgili filmler izler, okurum. Ben de tarih hastasıyım demiş. Ne güzel güzel. Özcan Deniz konseri demiş. Değil efendim, değil. Bedava diyorum, bedava. Yusuf Taş Kesengil, acı ayran, acı ayran. Acı ayran mı? Değil ya, neydi böyle bir şey, ayrı, dutma ayran mıydı? Bakayım şöyle bir, yandım çavuş ayranının hastasıyız demiş. Elif Aydoğan, onun adı yani acı ayranın adı yandım çavuş ayranı mı yani? Çok güzel bir şey. Bak Datça'dan sevgiler, Muğlalılar günü Datçalılar, sevgiler olsun. Yeminle mısır çorbamı ısıtıyordum demiş Oya abla, ah ya. Oya abla, çoğu kişi bilmez mısır çorbasını. Nereden biliyorsun ya? Ah canım benim. Fatma Hanım, senin yayınının hastasıyız diyor. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. İrfan, bu iş yerindekilere karşı sinir hastasıyım. Evde hastalığım geçiyor demiş dinleyicimiz. Güzel. Dutma diyorlar efendim. Dutma ayran. Acı ayranın bir adı da dutma ayran deniliyor. Allah, dut, yani dutma bunu, dutma mı demişler. Hani bir bayrak, bir bardak ayran uzatmışlar. Tut bunu iç demişler. Onu sonra dutma, çok acı, dutma onu mu?

Velet konserine bilet alabilir miyim diyor. Vallahi bütün dinleyicilerime benim sahnem ücretsiz söyleyeyim. Misafir ediyorum yani. Müfiş burada mı müfiş? Yarın onu misafir edeceğim Kuşadası'nda.

be Selçuk. Yatmanın ustasıyım, uykunun hastasıyım İrfan demiş. Ben de çok uyumayı severim. 7-24 bırakın burada uyurum vallahi.

0: Efendim yandım çavuş ayranı 70'lerde Selçuk'taki Ayran Çöp Şiş mekanının ismiymiş. Bodrum, Marmaris, Kuşadası yolcuların hepsine hitap edermiş. Tabii yakındaki çevre kasaba salonlarında zenginlerinde dilindeymiş. Kimisi de diyor ki pirpirimli acı ayran deriz diyor.
1: 3 kere 4 kere 5 kere
0: diyor ki Derya bedavacı konseri vereceksin bence ama bana verme, gidemem çünkü diyor. Bakalım yoğunluk kimden?

Efendim hanımlardan temizlik hastasıyım diyenler var. Biliyorum. Temizlik artık vallahi benim bir komşumuz vardı, anneme diyordu bacım Antepli. Bacım yaldır yaldır yani iyisin diyor. Annem böyle temizlerdi. Ben okuldan gelirdim, bir de bana temizletirdi böyle üstünden şeyini alayım diye ufak tefek tozlarını. Yemin ediyorum. Efendim bugün konumuz hastasıyım ama biraz böyle tüketelim bakalım. Bu mesajlarınızı göreyim, ondan sonra değiştireceğim yine. İkinci, üçüncü saatte yeni konuya geçeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi tabii okullar tatil. Gupse Özay işte okullar ne zaman açılıyor, tam olarak kaç gün kaldı diye isyan etmiş. Sizce niye isyan etmiş olabilir sevgili dinleyenler? Evde çocuğu olan dinleyicilerimiz bir tahmin edecek mi? Gördüler mi veya sosyal medyada? Ben de böyle çocukların hastasıyım. Yaramaz çocukların hastasıyım. Umarım, yani Anelya yaramaz olur mu bilmiyorum ama yani çok eğlenirim onunla. Çünkü ben de çok yaramaz bir çocuktum. Böyle çatıların üstünden topladılar beni. Vallahi billahi. Böyle milletin arabasını böyle yokuş aşağı boşa alıp böyle vurduruyordum yani. Neler yaptım çocukken, neler yaptım. Efendim bakalım kim tahmin edecek? Gupse Özay çıldırmış, okullar ne zaman açılıyor, tahminen kaç gün kaldı diye isyan etmiş. Reklamlara gidiyorum, reklamlardan sonra geliyorum. 0549 204 0104'te buluşuyoruz.

0: Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. Radyo D.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Makine,
4: İçtenlikle çalışıyor.
3: Samimiyetle.
4: Hareket eder.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Burası Radyo D ve Radyo D'de radyo makinası çalışmaya devam ediyor. Bodrum'dan canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Bodrum'dan dadalıyoruz yani. Az önce İstanbul Merkez Stüdyomuzda konuşuyorduk. Şimdi Yusuf'la genelde bu yayını gerçekleştiriyoruz. O teknik masada orada. Buradan yayını alıyor, oradan size yolluyor falan.

0: Ya farklı bir ses araya karışıyor böyle. Sanki farklı kanal giriyormuş gibi böyle. Yusuf'la konuşuyorum. Bir anda ses gençleşiyor böyle. Dedim bu farklı ses ne bu kim? Meğerse bizim tabii radyomuzda stajyer kardeşlerimiz var. Yani radyoda yıllardır bir okul gibi aslında. İnsanlar yetişiyor. Orada iş öğreniyor falan. Enes adında bir kardeşimiz. Ulan uzaktayız, insan bir tanıştırır Yusuf'cum yani. Diyorum Yusuf'un sesine ne oluyor bir anda? Enes'cim hayırlı olsun kardeşim. Radyomuz yeni genç bir radyocuyu kazanacak inşallah. Bu iş böyle. Son günlerde biliyorsunuz bazı anchormanler, işte ana haber sunucuları gidiyor. Alttan yerine yetişen geliyor. Ya öyle. Biz de ustalarımızdan devraldık bayrağı. Konumuz hastasıyım. Şu an yollarda olan, bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin ben de hastasıyım efendim. Mesajlar geliyor. Melis ne yazmış? Selamlar, voleyboldan çıktık, arabada dinliyoruz diyor. Eskişehir orta sıcakmış. Şey gibi değil mi? O orta kahve böyle hani. Melis sevgiler olsun. Eskişehir'e selamlar olsun. Ve Gaziantep'ten Şahin Durak yollamış, bakalım.
1: Radyoda en hastasıyız İrfan. Can kardeşim kolay gelsin, Antep'ten selamlar.
0: Selamlar Antep. Biliyorsunuz ha, yarı Antepli oldum resmen ya. Cuma günü yine Antep'teyim. Hep söylüyorum, Antep beni kapadı. Hani kapalı gişe oynuyorum orada Antep'te. Vallahi billahi. Şimdi gelelim Gupse Özay'a. Gupseciğim, Gupseciğim, Gupseciğim. Gupse ne iyi oyuncudur değil mi ya? Deliha falan. Üf. Döne döne hanım izliyor bizim Deliha'yı.

Burası radyo de. Bak Gupse Özay diyor ki okullar ne zaman açılıyor, tam olarak kaç gün kaldı diye. Çocuklar artık o kadar yaramazlık yapmışlar ki, biliyorsunuz yüz boyama çalışmaları var. Gupse'nin yüzünü müzünü nerelerini boyamışlar efendim. Ah benimki de boyasa da böyle yüzümü her tarafımı boyasa ya. Vallahi ya. Böyle birbirimizi boyayalım. Evi, koltukları, halıları boyayalım. Duvarları boyayalım. Böyle bizim evinkini tamamlayalım, gidelim komşununkileri de boyayalım böyle. Hatta bu sağda bir komşu var. Biraz mendebur kendisi, biraz şey de huysuz. Onun böyle evinin duvarlarını boyayalım. Çok hoşuma gitti, çok kıskandım Gupse'yi. Böyle anamızı boyayalım, Mira'yı, sonra beni boyayalım onu. Anneannemizin yüzünü boyayalım. Komşularımız Yasemin Hanım, Muazzez Hanım'ı, hepsini boyayalım ya. Yani.

0: Böyle yaramaz çocukların hastasıyım ben. Vallahi. Ben yaptım çünkü çocukken, oradan biliyorum. Yaptım. En azı karar diye açıkta kalırım. Yar diye diye diye yandım. Cansu Hanım merhabalar.
1: Yani zaman çok çabuk geçiyor. Dün yüzümü boyayan kızım. Bu hafta sonu üniversite gezdi. Üniversite seçmelerinde. Zaman su gibi geçiyor. Tadını ya, çıkar.
0: Ya canım benim. Daha dur, benimki boyama aşamasına gelemedik daha. Ama gözümüzün önünde görüyorum. Büyüdüğünü hissediyorum. Böyle tepkileri çok doğallaştı, şey oldu, takipler. Katı mamalara geçtik mesela, muza falan ben çıldırdım yemin ediyorum. Efendim aslında. Cansucuğum sevgiler, inşallah güzel bir üniversite dönemi geçirir. Erkeklik dergahından
2: geçmez sevdalar. Da. İlhan'ım selam, Oğuzhan ben.
0: Selam olsun abicim.
2: Bu Gupse Özay ve onun gibi düşünen velilere, annelere sesleniyorum.
0: Evet.
2: Siz öğretmenleri ne zannediyorsunuz? Sizin bakıcınız mı, köleniz mi? Siz daha evinizde bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz.
0: Oo.
2: Zavallı öğretmenler 30-40 kişilik sınıflarda, bazen 50-60 kişilik sınıflarda çeşit çeşit özellikle öğrencilerle uğraşmak zorunda kalıyor.
0: Oo.
2: Yaz tatilinde birazcık siz uğraşın ya.
0: Bunu söyleyen, isyan eden bir öğretmenimiz, anlaşıldı. Yar diye diye yandım bir yar var diye. Öğretmen isyanda. Bak hocam haklı. Hocam diyor ki bizi yıllardır nerelerimizi boyadılar. Bırakın da bir yazın da yüzünüzü boyasınlar diyor. Ama sevgili dinleyenler. Diyor ki bak, her yıldan daha fazla deney yaptık bu ay. Yine de yetmedi diyor. Vallahi şu an öğrenciler evde galiba çıldırmış durumda veliler. Bakayım Kübra Hanım ne diyor? Bununla alakalı mı göndermiş Kübra'cığım? Ver bakayım şöyle bir.
3: İrfan'cığım iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
3: Ay, Malatyalı seven benim kardeşim. Sor bakalım pişman mıymış? Bir de bu arada ben Konya'dan yazıyorum ya.
0: Evet.
3: Konya'da adamın biri dalıyor pastanenin birine. Malatya'dan gelmiş, diyor ki ben şeytanım falan. Adamı içeriye kilitlemiş. Çok karışık konular ya.
0: Efendim Malatya'dan bakayım şey demiş, beni Allah gönderdi ben şeyhim diyerek iş yeri çalışanlarını, dükkanı kilitlemiş. Bu yeni mi olmuş bu olay ya? Bir açar mısın? Sesi var mı haberin? Bakayım şöyle bir. Ben bunu izleyeyim de başıma bir iş açmayayım Kübra'cığım, olur mu? Bu ne diyor? Sürekli memlekette ben şeyhim, ben işte şöyleyim, ben böyleyim diyen adamlar türüyor biliyorsun. Ama bu yeni olmuş sevgili dinleyenler. İş yeri çalışanını dükkana kilitlemiş Konya'da bir şahıs. Malatya'dan gelmiş. Ben şeyhim demiş. Çalışanı dükkana kilitlemiş. Yani ülkemizde sıradan bir gün yani işte. Ben oradan onu sil. Yusuf inşallah İstanbul Merkez Stüdyomuz siler onu. Tabii Enes değil mi? Stajyer Enes'imiz oradaydı. Özellikle Yusuf yetişememiş olabilir. Enes nereden bilecek dump'ın yerini falan. Enes miydi, Görkem miydi? Kübra yaktı mı bizi Kübra? Kübra yaktı bizi vallahi. Kübra yaktı bizi. Ama yapacak bir şey yok. Malatya'dan selamlar. Hastası olmak isterseniz Malatya civarından bir yar sevin. Serdar abimiz bir şey biliyor da söylüyor demiş bak. Ezban Hanım merhabalar.
4: İrfan ne haber? Hoş geldin.
0: Merhaba. Vallahi can.
4: çok kötü bir gün geçirdik yani. Hakikaten dilim kemiğim bir tutulsa da tabiri caizse.
0: Kız ne oldu?
4: Dilimi tutamıyorum ya. Anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki iş yerimle alakalı. Bir hak adalet durumu yani.
0: Her yerde.
4: Bodrum'dan selamlar. Ben de trafikteyim, ışıklardayım. Nasılsın?
0: Selamlar nasıl efendim. Diye. Sağ olun, var olun. Her yerde herkes adalet arıyor. İş yerindeki adalet konusuyla alakalı çıldırmış trafikte Kezban Hanım. Evet, bir şey paylaştın. Videoda bayağı küfür, kafir, Kübra'cığım bilmiyorum. Gelmemiş de olabilir. Belki Yusuf size biliyorsunuz teknolojinin nimetlerinden yararlanıp onu silmiş de olabilir orada. Efendim, haber merkezimize gidiyoruz. Konumuz değiştireyim mi? Hastasıyım çünkü Ali Ünser dedi ki İrfan konuyu değiştir artık. Eğer değilse hepimiz hasta olacağız vallahi. Demiş. Konumuz hastasıyım. Şu insanların, şu durumların, bu olayların 0549 204 0104'e yolluyorsunuz efendim. Ben de memleketimin abesle iştigal eden olayların hastasıyım. Sakarya'da bir hemşire açığa alındı sevgili dinleyenler. Hemşire değil mi? Yani temizlikten anlar, hijyene önem verir. Acaba bu hemşire neden açığa alındı? Bakalım kim tahmin edecek? İnanılır gibi değil. Günün en acayip olaylarından birisi yine radyo makinesine konulacak, konuşulacak. Ve şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuza Yusuf'a bırakıyorum yayını, geliyorum. Haberler var. Günün son gelişmelerine bakalım, gelelim.
5: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. İmza sürecinin ardından teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek, yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu. Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0.4 azalarak 609.959 oldu. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43.9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Güney Kore'nin başkenti Seul'de gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması öngörülürken kente ilk kez en yüksek seviyedeki sıcaklık uyarısı verildi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara ve Antalya açık güneşli 33, İzmir güneşli 37, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
3: Bu gidişat sorun.
0: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Sevinenler, delirenler, özleyenler. Radyo D'de canlı yayınımız Bodrum'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. İkinci saatimize geldik. Tekrardan hoş geldiniz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugün konumuz hastasıyım. Derya Hanım demiş ki Karadenizli değilim İrfan ama Karadenizlerin turşu kavurmasının hastasıyım mı? Demiş. Ay ne güzel olur o turşu kavurması. Böyle fasulyenin turşusunu yapıyorlar. Başka neler var Derya? Harika değil mi? Efendim az önce duyurmuştum. Bugün yine sizi konsere gönderiyor Radyo D. Kazandıran radyo. Hayatın içinde her yerde sizinle. Bu yaz İstanbul Festivali gerçekten çok görkemli. Sahnede yine çok sevilen yıldızlar var. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenleniyor ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali. Serdar Ortaç'a dün göndermiştik. Bugün de 5 Ağustos Derya Bedavacı ve Özcan Deniz konserine yolluyoruz sizi. Hemen şöyle bir Derya Bedavacı şarkısı size. Kazanmak için ne yapıyorsunuz? Kulağınız burada oluyor.

akşamları radyoda eden coşkuyu veriyoruz efendim. Nasıl hediye bilet kazanıyorsunuz? Hemen Instagram'a giriyorsunuz, İrfan Boşuk Aslanhan adresine. Bana özel mesaj olarak numaranızı, artık eşinizle mi sevgilinizle mi gideceksiniz? Derya bedavacıya beni bedava yolla yazıyorsunuz. Tabii genel olarak biletler bedava değil ama. Wow.

Hemen Instagram'a giriyorsunuz, İrfan Boşluk Aslanhan adresine bana mesaj atıyorsunuz ama mesaja iletişim numaranızı da yolluyorsunuz. Büşra Hanım'a ileteceğim, radyomuza, ekibe. Bir de oraya günün konusuna katılırsan tadından yenmez, sen de oradan verirsin coşkuyu. Güneşli havaların hastasıyım diyor. Oo güzel. Omurga sahibi insanların hastasıyım İrfan demiş. Bu arada Kübra'cığım hiç korkmana gerek yok. İstanbul Merkez Stüdyomuz. O video tabii bir anda açıldı. Hemen müdahale etmiş.

0: Bedri'ye mutlu selam olsun. İrfan ben de Karadenizliyim, sana bir gün kuymak yapacağımı demiş. Valla kuymak yaparsam buradan İstanbul'a koşarak giderim herhalde. Bizim kuymağımız ve karar alanımız meşhurdur. Ha, karar lahanamız demek istemiş. Karar lahana sarması. Hastasıyım karar lahana sarmasının. Efendim az önce paylaşmıştık. Memlekette abesle iştigal eden olayları radyo makinesine koyup karıştırıyoruz efendim. Sakarya'da bir hemşire açığa alındı. Acaba neden dedim? Evet, erkek hemşireymiş. Kadın hemşire nasıl şaşırtmış olabilir diye baktım habere de. Hastanenin çok ilginç, ve evini çöp eve çevirmiş hemşire. Sevgili yani. Bu yüzden açığa alınmış. Yani bilmiyorum tabii, evi çöp eve çevirmek açığa alınma sebebi mi, ama böyle bir olay yaşıyor. Bence emsal teşkil eder. Hemşireler hem kendi hijyenlerine hem evinin temizliğine iyi dikkat etsinler ya. Ya çarşafları hastaneden çalmış. Üstünde Sağlık Bakanlığı'nın şeyi var, logosu var efendim. Vallahi leş her taraf, çöp ev ya. Yani bazı yerlere de koku şeyleri koymuş, çubukları koymuş, hani komşulara koku gitmez diye, o bile işlememiş. Bence bunu, yani bu evini çöp eve çeviren hemşireyi açığa almak yerine tedavi edilmesi daha doğru olurdu yani. Evet. Yani hemşire dediğin hijyene önem verir değil mi? Yani hastanede acaba ne yapıyor bu? Elini melini yıkamadan iğne mine yapıyorsa yandık yani. Bu. Yani böyle birinin sizden kan alırken böyle kullanılmış iğneyi falan tekrar kullanıyordur bu ya. Allah'ım. Ya sonuçta hepimiz kan verirken yani hemşirenin hijyenini falan soruyor muyuz? Onun vicdanına güveniyoruz artık yani. Abi bu yanlış serumu takar, kullanılmış serumu takar, ondan sonra çok acayip ya. Bakın çöp torbaları, böyle yemek artıkları yatağının üzerinde falan, bunun bu başka bir şey yani bu. Ev darma duman, ev demeye bin şahit lazım. Yani haberlerde gördüğünüz çöp ev yani. Hani birebir. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın hastaneden nevresimlerini çalmış, eve geçirmiş o. Ya olabilir yani, bilmiyorum. Ama leş gibi. Ama yani çöp ev demeye dilim varmıyor. Çünkü duvarda Müslüm Gürses'in fotoğrafı var. Ah canım benim. Memleketin en temiz kalpli sanatçılarından. Yani tabii eğer ki hani açığa alınmasını gerektirmez diye kafanızda böyle bir yorum yapıyorsanız, hani ruh sağlığı yerinde olan birinin evi bu olmamalı sevgili dinleyenler. Pislik içinde yaşanır mı? Bir kere ruh sağlığı iyi değil yani. Hani bırakın hijyeni, vücut sağlığını, ruh sağlığı iyi değil. Yani bilmiyorum. Tabii haberde bu arada erkek mi, kadın mı, kadın hemşire mi yazmıyor bu arada. Evet, gördünüz. Bakayım hanımefendi, buyursunlar, hoş geldin.
1: 20 yıllık bir hemşire olarak, hı-hı, konunun bilir kişisi olarak geldim.
0: Süper.
1: Şu an diyeceğim tek şey şu: hemşireliğin yüz karası. Florence Nightingale şu an kan ağlıyor yattığı yerde.
0: (Gülüyor) Vallahi hani şeyi merak ediyorum yani hani bir Hipokrat yemini ediliyor ya, hani onu doktorlar ediyor da hemşirelere ne yemini ediyor, ettiriyor? Bundan sonra bir temizlik yemini şart gibi duruyor yani. Ha?
2: İrfan, hemşireden yediğin bir tane kirli iğneden bir şey olmaz bence ya. Bütün gün şu restoranların mutfaklarını...
0: Gelsene Ahmetciğim, sana bir kirli iğne yaptıralım. Böyle... Ama kirli iğne tertemiz yapıyor. Böyle pırıl pırıl olacak beynin o zaman. Ha? Zaten senin beyin pırıl pırıl, zeka fışkırıyor yani. Ha?
2: Bütün gün şu restoranların mutfaklarında neler dönüyor Allah bilir. Evi nasıldır bunların ya?

0: Bir günah bırakmadı insanoğlu maşallah, hepsini topladı bonuslarla birlikte. Ya evin fotoğrafları şu an ekranımda, önümde. Yani biz bu hemşirelere damar yolu açtırıyoruz değil mi? Ya mutfağa geçmek için çöpten yol açmış adam yani. Vallahi. Üzgünüm, seni üzdüm ama pişman. Bunu da gördük, bunu da gördük.
1: İrfan bak DAP'ın da çalışmıyor, yemin ediyorum var ya. Hepimizi.
0: Dur. DAP'ın değil o, DAMP'ım çalışmıyor. DAMP'ım çalışıyor efendim. Burada iki stüdyo düşün. Biri Bodrum'da seyyar stüdyo. Seyyar satıcı gibi düşün yani bunu. Üstüne de vergi lefamı da astım bu arada seyyar stüdyomun. Onu da söyle. İstanbul'da da ayrı tam teşekkürlü. Özlemişim seni.

Bakın sevgili dinleyenler, Şevval Hanım bir hemşire olarak yazıyorum İrfan'cığım diyor. Bu kişi hastanede steril ortam yaratıyor. Evde de bakterilere özel mikrobiyoloji laboratuvarı kurmuş. Ben de öyle yorumladım demiş. İrfan, Sağlık Bakanlığı'nın çarşafını aldıysa devlet malını çaldığı için ekstra ceza yer bu diyor bak. Ya devletin malını kimler yiyor, kimler çalıyor bak. Bir çarşafın da lafını yapmayalım şimdi. Ama bilmiyorum tabii, o çarşaf yatak örtüsü de olabilir açığa alınmasının sebebi.

Evet, fotoğrafta oda kokuları var evin her yeri. Kendi bile rahatsız olmuş, oda kokusu almış efendim. Ya çok acayip ya. Vallahi billahi. Evet sevgili dinleyenler, böyle bir olay gündemde. İlk defa böyle bir olay görüyoruz, duyuyoruz. Hemşire evini çöp eve çevirdiği için açığa alınmış. Hastaneden Sağlık Bakanlığı arşivlerini yürütmüş. Devletin malını çalmış. Yani bana şey gibi geliyor, bu çarşafı alırken hastanenin çöpleriyle birlikte mi çaldı acaba? Yani hani böyle çöplerin arasına çarşafları, yastıkları hastanenin sıkıştırdı, hani çöpe atıyorum diye mi götürdü acaba? İrfancığım selam, ben ev temizliğine gidiyorum. İnan bana, gittiğim doktor ve hemşirelerin evleri en berbat olanlar. Şimdi herkes bana kızacak ama maalesef benim gittiklerim öyle diyor dinleyicimiz. Yani bu doktorlar, hemşireler yoğunluktan kendi evlerini temizleyemiyor olabilir. Yani evin kirliliği başka bir şey de bu çöp eve çevirmek başka bir şey. Çanakkale'den Özlem hiç çöp eve çevirmiş bir doktor gördün mü evini? Yani gerçekten insan yaşayamaz. Ben iyi yapmışlar açığa alarak. Yani birkaç ay içeride de hatta tutarlarsa daha temiz temiz yaşar diye söyleyeyim. Evet sevgili dinleyenler, memlekette ne kadar abesle iştigal eden haber varsa radyo makinesine koyuyoruz, ortalığı karıştırıyoruz. Şimdi reklamımız var, reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim. Böyle insanların hastasıyız. 0549 204 0104. Reklamdan sonra buradayız.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey bu makine. Sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı Bedeni İşte, aklı sahilde olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: Radyo D'de Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizin nasıl gidiyor? Selam olsun canımız dinleyicilerimize. Konumuz hastasıyım. Diyor ki İrfan ben de Antepli değilim ama mutfağının hastasıyım. Fena. Gidiyorum 10 kilo alıp geliyorum Antep'e ya. Vallahi. Olgun hastasıyım diyor. Olgun hastasıyım derken yani. Ha? Olgun sebze meyve. Kezbancım ne demiş hemen bir dinleyelim onu şöyle bakalım.
1: İrfan bugünden yola çıkarak söylüyorum. Böyle konuları çarpıtıp background'unda neler yaşandığını anlatmayıp kendi çıkarları ve kendi bakış açısıyla anlatıp haklı çıkmaya çalışan insanların hastasıyım. Yani kardeşim haklı çıkınca başın göğe mi eriyor? Hayır zannetmiyorum. 1.50 boyundan 1.58'e çıkamıyoruz. Ben öyleyim en azından. Bu mesela ya. Bu yani abi.
0: Anlaşıldı abi. Geçmiş olsun öyle çok insan var. Böyle tereyağı gibi üste çıkmaya çalışan. Altta kalanın canı çıksın modu var değil mi memlekette? Maalesef, maalesef, maalesef. Hele iş yerlerinde o mobbingler, mobbingler, mobbingler, mobbingler. Halis Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Kim bilir gelen geçen ne diyor halime ben.
0: Buyursunlar efendim, buyursunlar.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Hemşireyi acaba kim gammazlamış yani? Bir başka hemşire mi gammazlamış? Yoksa sevdiği kişi mi gammazlamış? Yani çok enteresan. Evini nasıl bulmuşlar? Herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi dinletiler.
0: İyi bayramlar efendim. Herhalde evde kokular çıkınca işin kokusu öyle çıkmış efendim o ortaya. Ya Ahmetciğim, dün biliyorsunuz konuşmuştuk. Burada Yalıkavak'ta, Bodrum'da bir akım modası başlamış efendim. Öyle milyonluk saatlerin üzerine havyar koyup yalatıyorlar zenginlere. Hastasıyım böyle dangozların. Ve insanlar gidip milyonlarca dolar değerindeki o pahalı saatlerin üzerine havyar koyup yalatıyorlar efendim. Daha doğrusu yalıyorlar kendileri orada. İrfan hastane ziyaretindeydik. Hemşire sonra kontrolü yapıp aynı eldivenle yan odadaki hastaneye gitti. Bu kadar lafım demiş. Abdullah Bey. Özgür de diyor ki doktorun mutfak lavabosunun deliğinden saçlar ve zeytin çekirdekleri çıkıyor desem hala yoğunluk mu dersin dedi. Bak saç çıkabilir lavabo deliğinden. Yani saçını orada tarıyorsa. Ama zeytin çekirdeği acaba zeytini lavaboda mı yiyor ne bu? Onu bilmiyorum.

0: İrfan, vallahi Nişantaşı'nda çok önemli bir hastanede profesör bir abinin arabasını görmüştüm. Yemin ediyorum var ya, Allah'ım, o da araştırılsın.
1: Evet. O da araştırılsın, o da incelensin. Valla herkes incelensin. Son günlerde Haluk Levent'ten sonra kimseye güvenmiyorum, yemin ediyorum. İrfancığım, kendine bunu yapan kim bilir yatan hastalara neler yaptı demiş. Gördük değil mi, küçücük doğan çocuklara neler yapar. Kim bilir enjektörleri nereden alıp nereye sapladılar yani hani. Selamlar, ben Sibel. Hep Serdar Ortaç'ın göbeğinden yenmez zeytin. O da orada yemiş işte diyor. İrfan, temiz temiz yaşar diyorsun da alışık değil ki, reaksiyon gösterebilir. Bana bu kadar hijyen fazla, ne olur az sağa sola birkaç pislik atın da diyebilir. Bazı vücutlar değil mi, bağışıklık kazanıyor pisliğe karşı. Yani hastalık hastası, yani pislik hastası da var yani. Görüyorum tırnaklarının içi dolmuş ama onunla yaşıyor. Sağlıklı da bir şey de olmuyor ya. Yani çünkü neden? O vücudundaki mikroplarla güzelce mutlu mesut yaşıyor. Evlenmiş artık onlarla, aile olmuş yani. O, yuvasını kurmuş mikroplar oraya. Bunda yaşıyorlar ve karşılıklı kirayı ödüyor, vergisini alıyor falan. Böyle karşılıklı yaşıyorlar. Böyle bir dünya. Neymiş o ya ablacım o? Erkek yapmaz mı çöp ev? Hemşirelikten çöp toplayan var. Candan Erçetin, Şebnem Ferah, Funda Ararlar da var demiş. Nerelerde var var? O ya abla, bunlar ne alaka? Şimdi Funda Arar radyoyu dinliyorsa şimdi ben ne alaka diyecek yani. Efendim, Derya Bedavacı ve Özcan Deniz konserine yolluyorum sizi İstanbul Festivali kapsamında. Yapmanız gereken Instagram'da bana günün konusuna da katılıp özellikle güzel yorumlara seçip yollayacağız. İrfan, beni Derya Bedavacı konserine bedava gönder diyorsun. Yolluyoruz seni, olur mu?

0: Efendim evet, beklenen mesaj geldi. Ben doktorum diyor. Benim evim tertemiz. Doktorum. İki çocuklu ve kediliyim. İrfan. Ha, arabamı bot götürüyor, o ayrı. İyi bayramlar bu arada dedim. Ayrıca eve temizlikçi almadığımı da söyleyeyim. Ve aşırı da yoğunum yani. Lütfen yani, laf yok yani demiş. Ya kıyamam, bu doktorumuzu bir yayına bağlar mısın? Dünya güzeli odur, dünya güzeli odur. Gamze Hanım'ı tebrik edeceğim. Canımız dinleyicimiz, sevgili efendim. Sayın doktorumuz Gamze Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
1: Hoş bulduk. İyiyim efendim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim.
1: Tutamıyorum şu anda.
0: Bakın, yoğundur falan filan dedim. Sizi savundum.
1: Estağfurullah.
0: Ama siz de mesela... evli misiniz bu arada?
1: Hayır, değilim.
0: Değilsiniz. Peki zeytininizi de yiyip lavabonun içine atıyor musunuz?
1: Çöpe atıyorum.
0: Atıyor musun?
1: Çöpe atıyoruz.
0: Lavaboya atmıyoruz.
1: Hiç çöpü kullanıyoruz, evet.
0: Peki nedir evi temizleyemediniz? Bot götürdüğü taraflar ne taraflar? Öğrenmek istiyoruz.
1: Ev temiz. Evde sorun yok. Onu hep temizliyorum. Kedi de var ve iki tane de çocuk var.
0: İki
1: sorun
0: çocuk.
1: Bence... Evet, sorun bence arabada. Yani denize gidiyoruz, kum oluyor. Köye gidiyoruz, çamur oluyor. Arabayı oto yıkamacıya vermek nedense çok zor geliyor.
0: Değil mi?
1: Yani araba biraz pis. Ama evde sorun yok. Yani zeytinlerde de bir sorun yok.
0: Ya Gamzeciğim, arabanın kumu da kalıversin ya.
1: Ona yetişemedim.
0: Evet, bu Hipokrat yemininde... evi de temizleyeceksiniz, lavaboya zeytin atmayacaksınız diye bir yeminde bir şey yok, ibare yok değil mi?
1: Yok yok yani, evet, oradan yırtıyoruz.
0: Oradan yırtıyoruz.
1: Arabam da kirli oluversin.
0: Hani arabayı işte kum yapacağım falan filan diye öyle bir ibare yok Hipokrat yemininde.
1: Yok yok, evet, o öyle kalsın, o öyle.
0: Peki bu yemini, biz Hipokrat yeminini güncellesek Türkiye'mizde sence neler eklenmeli Gamze?
1: Düşüneyim.
0: Düşün. Ne eklenebilir? Sevgili dinleyicilerimiz de düşünsün bu arada. Doktorların
1: ettiği. Ne eklenebilir biliyor musun? Hı. Bence İrfan Instagram doktorluğu diye bir şey türedi. Ve normal bizim etik anlayışımızdan, meslek anlayışımızdan çok uzak. Çok ticari. Çok böyle bilimsellikten uzak, bilimsel verilere dayanmayan, tamamen çok şahsi. Şu çok iyidir, bu çok iyidir, bunun en iyi tedavisi budur gibi gerçekte bağdaşmayan şeyler konusunda hastalar biraz dikkatli olmalı. Hekimlik böyle bir şey değil.
0: Harikasın, ne güzel. Ne güzel bir hatırlatma.
1: Ben çok üzülüyorum. Çok üzüldüğüm bir şeydir. Yani bazen meslektaşlarla da konuşuruz. Yani bir doktor Instagram'dan seçilmez.
0: Değil mi? Yani oradan popüler olup kendilerine oradan hani sonucu müşteri toplama gibi oluyor yani birazcık.
1: Yani şöyle mesela bir miktarda Instagram'da var olmak gerekiyor. Hani yaşıyorum ve varım. Yani
0: tabii,
1: burada ben
0: evet.
1: Bir doktor olarak çalışıyorum. Bunu da vermek gerekiyor. Fakat o böyle çok aşırı iddialı şeyler var. Hani onu ben şöyle çözdüm, bunu ben böyle tedavi ettim. Hani en iyi benim. Falan anlamında hastalara böyle mesajlar veren paylaşımlar bilimsellikle bağdaşmıyor.
0: Bir de Gamze Hanım şeyi çok merak ediyorum. Bazı doktorlar hani bir firmayla, bir ilaç firmasıyla anlaşıyorlar falan. Onun sürekli reklamını yapıyorlar falan. Bu da enteresan. Önceden böyle bir şey yoktu tabii ki.
1: Şimdi bu aslında yasak İrfan.
0: Değil mi, yasak bir de?
1: Bu aslında yasak. Normalde paylaşılmaması lazım. Ha şöyle yani bir... ürünü, bir ilacı kullanırsınız. O hasta için o en doğru seçenektir. Hasta için en doğruyu seçersin. Yani sanki kendin için seçmişçesine. Tabii ki onun da belli bir maliyeti var hasta için. Fakat orada hani ticari şeylere göre değil de hani hastanın tedavi açısından menfaatini düşünerek seçersin. Ve hani firmayla bir doktorun nasıl desem yani kişisel bir ilişkisi olmamalı. Orada hasta ön planda olmalı.
0: Ya Gamzeciğim, ne güzel bilgiler verdin. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Sağ ol, iyi ki varsın.
1: Çok seviyorum sizi. Çok teşekkür
0: canımsın
1: ederim.
0: Canımsın biz de seni. Bırak da ayaklarının altındaki kumlarda arabada yayılıversin.
1: Ya,
0: ay, ayağın tırnağın taşa değmesin.
1: Bebeğini de öpüyorum.
0: Ay benim canım. Sağ ol, çok teşekkürler. Sağ ol, görüşmek üzere. Bye bye. Bütün doktorlarımızın tırnağı taşa değmesin. Onları kaybetmeyelim efendim. Onlar çok önemli, çok önemli, çok önemli. Burası Radyo D'ye, reklama gideceğim şimdi. Hastasıyım böyle doktorlarımızın. Derya Bedavacı konserine Instagram üzerinden. Lütfen, konular karışıyor burada sevgili yerler. Ve şimdi reklamlar gelecek. Reklamlardan sonra... Manisa'da görücü usulü kız istemeye giden damada gelinin annesi tarafından koşullar şu an gündemde sevgili dinleyenler. Ya öyle tatlı koşullar var ki damat zeybek oynamayı bilmiyor.

0: Radyo makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Zincirli Kuyu Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sencaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fossil Performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hayat boş, radyo hoş sevgili dinleyenler. Bu yeryüzünde artık kafayı oynattık. Geliyoruz Radyo D'de, biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz. Efendim. Konumuz bir yandan hastasıyım. Ülkede ne kadar abesle iştigal eden durum varsa radyo makinesine sokuyoruz, karıştırıyoruz da karıştırıyoruz, ortalığı da karıştırıyoruz, kafaları da karıştırıyoruz. Demiş ki hanımefendi, ben olmazların hastasıyım. Nerede bir olmaz var beni bulur zaten demiş. Bakayım şöyle bir damadı seçerken biraz dikkat edin ya. Evet. Şimdi az önce açtım o konuyu. Tam taşçı hastasıyım demiş. Bizim Aygül de çok sever tam taşçıyı. Huzur bozarım, ruh hastasıyım çünkü diyor. Hemen şuna bir bakayım şöyle bir. Hatice Hanım mı? Merhaba.
1: Selamlar İrfan.
0: Merhaba canım.
1: Valla damat ya da gelin fark etmez. Hı. Aslında ikisinin de psikolojik bir testten geçirilmesi harika olurdu. Hı. Sanırım elimde olsa böyle bir şey şart koşardım.
0: Psikolojik testten geçirilme mevzusu çok önemli. Bakın geçenlerde biliyorsunuz düğün sezonu, yaz gelince efendim düğünler başlıyor memlekette. Bir damat geline jest yapmak istemiş. Gelin arabasının arkasına bir yazı yazmış. Demiş ki yazıda, okumuş gelin aldım, bana kültürlü kültürlü laf soksun diye. Böyle bir jest yapmak istemiş efendim. Güzel mantık ama.
2: Kimi güler, kimi ağlar garip halime, cümle alem şahit.
0: Siz de mesela damat beyden nasıl jestler beklersiniz? Şimdi yeni bir konu daha açalım böyle, hadi. Hadi.
2: Sabahlara kadar bekleyen, ağlamaktan başka bir çare.
0: Şimdi bunu yazdı ya arkaya, ta 1-0 mağlup başlamış yani artık. Sadece evlendikten sonra lafla başlamaz, devam etmez yani o.
2: Sevdim ama değmezsin, nankör.
0: Hanımlar, damat beyden, kocanızdan nasıl jestler bekliyorsunuz? Jest, jest, jest.
2: Zaten hiç hak etmedin, nankör. Sevdim ama
0: neydi, bir laf vardı, okumak cahilliği alır değil mi? Eşeklik baki kalır.

Efendim gündem olduğu Manisa'da bir kız istemeye gelen damada gelinin annesi tarafından koşullar. Bayağı böyle el yazısıyla yazmış. Kız tarafı şartları diye vermişler efendim. Diyor ki damat zeybek oynamayı bilecek. Sokak hayvanları için 20.000 TL bağış yapılacak. Takı beklentimiz yok demiş, helal olsun. Düğünü gelin tarafı olarak biz yaparız. Yeter ki kızımızı üzme yazmışlar efendim. Helal olsun.

Ama yani zeybek oynamayı bilecek. Ya bizim memlekette %100 biliyor yani herkes. Vallahi. Yani böyle kaynanaya, kayınpedere can feda değil mi? Sevdiği insanların yalnız yatan. Gayet makul istekler. Sen olsaydın ne yapardım? Merhabalar abi, açtığın her konuda olan damatları erkekleri oluyor ama demiş bak.

diyor ki İrfan, ben kızımı istedikleri zaman ağırlığı kadar başlık isteyeceğim. Tabii altın olursa iyi olur. Vay damadın haline. Kızım benim 1,5 katım, kiloda da yandılar onlar diyor. İlk defa değil mi böyle başlığa boğmamış, yani altınlara boğmamış kızını bir ilk defa böyle bir aile görüyoruz. Evet bak, öyle kaynana 100 yılda bir gelir diyor dinleyicimiz. Ne demiş? Benim gelin arabamda meleğimi aldım, cennete gidiyorum yazıyordu. Bundan güzel bir jest olamaz bence demiş. Küçük bir söz milyonlara bedel. Yani hani evlenirken imam nikahında mehir var. Mehir önemli. Miktarını kız belirliyor. Bu tarz şeyler bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde var. Ama yeter ki kızımı çok sev demiş aile. Harika. Mesela herkes kendi yöresinin işte halayını, oyununu talep edebilir. Yani bazıları gerçekten yani odun gibi, haşlanmamış makarna çubuğu gibi gelinle damat dansı yapamıyor yani. Evet. Hani damadı da dansçı olarak almıyorsun ama yine de bir kendi yörenin dansı önemli. İşte bak, görmek istediğim kaynana diyor. Tabi yani bu çocuk dünyada ne iyilik yapmışsa iyi insanlar çıkmış karşısına. Bakayım şöyle bir. Kolay gelsin, iyi yayınlar İrfan. Ben gelin arabasının arkasına ananın ilk ve son gelini yazmıştım. Anamın ilk ve son gelini yazmıştım diyor. Gökhan İrgen mi? Var mı böyle değişik bir şey yazdıran ya? Çok merak ediyorum. Yollasanıza bana. İrfan abi, o adresi alabilir miyim? Eğer o damat kabul etmezse şansımı denemek istiyorum diyor. Bir dinleyicimiz de ne alaka, hayvanseverlik girmişse bu evlilik uzun sürmez yazmış. Niye ya? Ama niye ya?

beklenen. Oradan kız almayın, benim gibi perişan olursunuz demiş ya bak. O şarkıyı dinlemeyi bıraktım. Arkadaşları bıraktım. Belki vardır ablası kız kardeşi falan, bacanak olursun yani de. Ancak.

Bugün gündemde ayrıca düğün takılarının bozdurulmaya gidildiğinde nerede? Denizli'de bir düğünde takılan altınların bir kısmının bozdurmak için kuyumcuya gidiyorlar damat. Neye uğradığını şaşırmış efendim. Davetlilerin birinin altın kurdelesiyle 5 TL taktığı, demir 5 liralar yok mu efendim? O sosyal medyada bildiğin 5 TL'ye kurdeleye sarmışlar, asmışlar damadın üzerine. Diyor ki İrfan'cığım, ben bir gelin arabasının arkasında rahat battı yazısını görmüştüm. Bakayım videoda ses var mı arkadaşlar, o 5 TL çıkmış ya. Bıraktım.

0: bakayım sesi var mı videonun? Ver bakayım. Ha yok. Videoda müzik var. Yani 5 TL, 5 kuruş aslında o ya, ne 5 TL bile değil. Yani 5 liralıksın demek istiyor herhalde. Bilmiyorum, takan bir mesaj mı yolladı acaba? Şaka diye olsun diye böyle şeyler takıyorlar efendim genelde. Bunu artık tam altın olarak mı taktı, ne yaptı? Havaya atmış. Ha, bak dinleyicimiz gönderiyor. Ankara'da bir düğünde de altın diye damada 1 TL takmışlar efendim. Ama bu 1 TL'nin üstünde böyle kulpu var yani. Üşenmemiş, buna kulp mu takmışlar yani? Bu kadar masraf yapacaksın, o parayı takaydın bari ya. Ne acayip şeyler var. Sırf bu olaylar yüzünden bazı insanlar bu takı törenini iptal ediyor düğününde, biliyor musun? Aman başıma bir rezillik gelmesin diye. Tarihe geçmeyeyim diye. Yemin ediyorum. İşte nasıl bir toplum olmuşuz görüyorsunuz. Yani 5 TL'yi takan, 1 TL'yi takan. Ekonomi böyle bir şey işte arkadaşlar. Ekonomi böyle. Eskiden duyar mıydık böyle şeyler? Şimdi 1 TL takan takana. Yani vatandaş arasında. Evet, takan takana 5 TL'lir. Maalesef. Düğün videolarınızı izleyin. Kimler ne takıyor onlara bir bakın efendim. Canlarımız, sevgili dinleyicilerimiz. Şu neymiş bu? Bu mu ya? Yok. Dur bakayım. Yani ya. Ne oynuyor? Ne oynuyor? Uyuyor mu? Ne diyor orada? Ve bir de şey gündemde sevgili dinleyenler. Büyük bir firma. Bir kuyumcu, büyük bir kuyumcu, ismini biliyorsunuz. Birisi gidiyor altın alıyor, 70 küsür. Sonra başka bir kuyumcuya gidiyor, değeri 50 bin lira. Evet evet, dur, reklamlardan sonra buna da bakacağız efendim. Bir de o var gündemde, dikkat etmeniz lazım. Düğüne gidecek olanlar, hediye alacak olanlar. Reklamlardan sonra buradayız. 0549-204-0104'te buluşuyoruz.
1: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. İmza sürecinin ardından teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek, yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu. Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0.4 azalarak 609.959 oldu. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43.9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Güney Kore'nin başkenti Seul'de gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması öngörülürken kente ilk kez en yüksek seviyedeki sıcaklık uyarısı verildi.
4: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara ve Antalya açık güneşli 33, İzmir güneşli 37, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

burası Radyo D. Canlar sağ olsun, sağlık olsun sevgili dinleyenler. Biz buradayız. Böyle olur akşamları sohbet Radyo D'de. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Üçüncü saatimize geldik. Son saatimiz artık. Sizler oradan 0549-204-0104'e WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Instagram'dan bana İrfan Boşluk Aslanhan adresine yazıyorsunuz. Genelde Instagram'dan yazıyorsunuz. Çok da hoşuma gidiyor. Özlem Yeşil, İrfan çiftçilerin hastasıyım. Bu hayatta neyin varsa her şeyin çift diyor. Bir çifti daha olacak. Ben de çiftçi okuyorum. Çiftin hastası.

Vallahi Oya ablacığım ilk defa işte düğündü, takılardı konuşuyoruz. İlk defa anlamlı bir aşiret düğünü görüyorum. Aşiret düğününde anlamlı bağış. Şanlıurfa'da bir aşiret mensubu aile görkemli bir sünnet düğünü yapmışlar. Takılan tüm altın ve takıları sevgili dinleyenler nereye bağışlamışlar biliyor musunuz? Bütün aşiretlere örnek olmalı. Bilmiyorum örnek alırlar mı ama. Yani Türkiye'nin köklü aileleri aslında aşiret aileleri. Efendim takılan bütün takıları şehit ailelerine, şehit çocuklarına bağışlamışlar. Helal olsun. Harika. Ve Gazi şehit güvenlik korucularının üniversitede okuyan çocuklarına bağışlamışlar. İşte örnek bir toplumsal dayanışma. Vallahi helal olsun. Yani öyle hani dedik ya dün koluna, boynuna, her tarafına altın şey yapıyorlar, geçiriyorlar. Ne düğünler görüyoruz. Kiloyla kaldıramıyorlar. Gelini vinçle kaldırıp götürecekler resmen. Yani böyle dün konuştuk yani o görgüsüzlüğü. Ama ilk defa anlamlı bir hareket görüyorum. Helal olsun. Bu arada Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'ndeki ilk kadın paşamız oldu efendim. İlk kadın paşamız Türk Hava Kuvvetleri'ndeki Albay Özlem Karapınar'a selam ediyoruz efendim. Görevinde başarılar diliyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ve ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alpay Gezer Avcı da Tuğ General olarak terfi etti. Uzayda gezen avcımız. Ya ne konuşmuştuk, kulaklarını çınlatmıştık Alpay abinin. Haberler böyle sevgili dinleyenler.

0: Bedriye Mutlu, ne güzel mesajlar attın bugün. Çok teşekkürler. Efendim az önce söylemiştim. Ünlü bir kuyumcu markasından yatırım amacıyla altın alan müşteri 79 bin ödediği ürünlerin yaklaşık 1,5 saat sonra başka bir kuyumcu da 52 bin TL olarak değerlendirildiğini belirterek 27 binlik farka tepki göstermiş ve geri istemiş. Müşteri mağazaya özellikle yatırım amaçlı bilezik almak istediğini söyleyerek önerilen 7 gram 22 ayar bilezik ve küçük bir altın ürünü satın aldığını belirtmiş. Ürünleri yaklaşık 1,5 saat sonra başka bir kuyumcuya götürmüş. Güncel altın değeri ve işçilik bedeliyle birlikte yaklaşık 52 bin TL değerinde olduğunun bilgisini almış. Yani aldığı ürünle değerinin arasında yaklaşık 27 bin TL'lik fark var. Tam kuyumcunun hakkı bilmem nesi falan ama 27 bin lira nedir arkadaş? Ve o mağazaya gidip bu ölçüde bir fiyat farkının mümkün olmayacağını söylemiş ve iade etmek istemiş. Tabii almamışlar sevgili bari demiş, hani ödediğim 79 bin TL karşılığında aynı değerde çeyrek altınla değiştirin demiş. Ancak mağazanın çeyrek altın satışı yapmadığı cevabını almış. Ama sevgili dinleyenler, yani tabii bilmiyorum, böyle kuyumcular belirtiyorlar mı işçilik, marka bedeli bilmem ne falan diye. Belirtmeleri lazım yani, bende bu fiyat ama dışarıda bu 52 bin lira, hani benim işçiliğim, benim markamın adı falan diye. Çok acayip değil mi efendim? Efendim, mağduriyet yaşayan bu vatandaşımız hakkını arıyor. Acaba böyle mağdurlar da var mı? Ki vardır. Farkında değilizdir belki. Şimdi tabii takı takacağız derken takılmış maalesef. Neslihan'cığım selamlar canım benim. Bir bakayım şöyle bir.
1: Hoş geldin. Sana kurban olurum.
0: Kurban olurum. Ne demiş? Biz evlenebilirsek karar verdik. Düğün istemiyoruz. Yoksul birini ev sahibi yapıp tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Benimki Kürt zaten takıyı sorun yapmaz. Çok takar ama kararımız bu, inşallah bir gün nasip olur demiş canım benim. İnşallah Neslihan'cığım. Beni istemeye gelene ailemin şartı SSK'lı işi olsun yeter diyor. Öyle mi diyor canım benim? Ver bakayım.
1: Çok espri yapanların hastasıyım. Mesela ben de uyurken göremiyorum, otururken yürüyemiyorum.
0: Bak Simge'ye bak. Uyurken gülemiyorum, otururken yürüyemiyorum. İrfancığım, o yüzden kurumsal kuyumcudan ürün alınmaz. Öğrensinler insanlar bunu. Mahallemizin kuyumcusundan alıyoruz. Şimdi kurumsal firma olunca iki katı fiyat veriyor değil mi? Yani ama mahalleden de alıyorsun. Bazen güveniyorsun. Biliyorsun, bu kış boyu bunları konuştuk. Mahallenin kuyumcusuna güvendiler insanlar. Kendi yorgan altında tutmak yerine kuyumcunun kasasında tuttular. Ne oldu? Kaç tane kuyumcu böyle aldı, çaldı, kaçtı yani. Kimler ne? Bu kış nelerini konuştuk bunları. Bir de bunlar var sevgili dinleyenler. O kadar çözülecek dert var ki memlekette. Hangi birini konuşalım? Efendim, bazı yazılar göndermişler. Okuyamıyorum. Yani gelin arabasının arkasına yazılan yazılar onu... Hani ben okuyamıyorum buradan da sen o bütün akrabaları gelin tarafına nasıl okuttun bunları? İrfan'cığım az önce bu hani dedim ya böyle bir istekler işte kızın annesi istekte bulunmuş falan diyor ki aynısını geçense kuzenim için istediler. Kız 6 ay dolmadan oğlanın annesiyle kavga etti, küstüler. Al sana kültürlü gelini İrfan. Ha şeyle kültürlü okumuş gelin aldım ki bana güzel güzel laf soksun diye diyor. Vallahi okumuş insan böyle saçmalıklar yaptırmaz. Ya o yazıyı oraya yazdıysa damat o gelin oraya engel olmuştur. Onu oradan çıkartırmıştır yani. Vallahi. Bir reklam daha. 0549-204-0104. Son mesajlara doğru gideceğiz artık. Ne diyor? Ben hep işçiliksiz bilezik alırdım. Bildik tanıdık kuyumcudan alınmalı. İşçiliksiz bilezik. Neydi o Trabzon burması falan bunlar işçilik gerektirmiyor mu? Ne oluyor? İşçiliksiz bilezik nasıl oluyor? Bir fotoğraf atar mısınız? Oya ablacığım. İşçiliksiz bilezik. Bir firma var. Dada onun dışında almıyorum. Annemin kuzenleri kuyumcu. Yine de onlardan da almıyorum. Kızıyorum. Anneme altınını oraya bırakıyor yıllardır. Beni sinir ediyor. Düğünlerde takmıyorum çünkü bankanın kasasında annem de bana kızıyor. Herkes takıyor. Yokmuş gibi takmıyorsun diyor. Bir de böyleleri var. İşte böyle derdimiz var. Kiminin pırlantası küçük. Kiminin ekmeği bayat. En doğrusunu yapıyorsun. Öyle yap. Milletin gözünde kalacağına bankanın kasasında kalacaksın. Reklam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo D.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Müthiş bir kampanyayla geldim sevgili dinleyenler. Bugün saat 17'de başladık radyo makinesini Bodrum'dan çalıştırmaya. Derya Bedavacı Özcan Deniz konserine gönderdim. Kimmiş? Gidenlerden birisi. Zamansız Kombinler Özlem Hanım Instagram'dan. Maşallah. Kendisi ruhuma dokunan her şeyin hastasıyım İrfan dedi. Biz de ona bir bilet gönderdik ama şimdi yeni bir kampanyayla. Ve bu sefer İstanbul Festivali'nde, İstanbul Müzik Festivali'nde Serdar Ortaç'a tekrardan gönderiyorum. Şu dakika itibariyle hemen Instagram'da bir tane Serdar Ortaç şarkısını kendinize uyarlayın. Radyo D'ye uyarlayın. Göreyim bir İrfan Boşuk Aslanhan adresine direkt mesaj olarak. Hatta bu sefer radyomuzun WhatsApp'ına da eğer şeyse. Ama Instagram'dan bakayım şöyle bir. Kaçırdık desene diyor. Kaçırmadın Soner'ci mi? Soner Özen kaçırdık mı konseri diyor. Kaçırmadık Soner. Soner sen gerçi her türlü girersin o konsere ya. Sen... Efendim sizi Serdar Ortaç'a gönderiyorum. Birbirinden değerli şarkıcılar o gece Serdar Ortaç konserinde olacaklar. Sürpriz sanatçılar.

müsait dememden yani bu akşam gönderiyorum sizi. Yani alacaksın sevgilini, eşini, yengeyi gideceksin. Bu akşam 4 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında

0: Ahmet Göktürk, hoş geldiniz. Ahmet Bey, merhabalar.
1: Uyarlıyorum Serdar Ortaç. Karadada gireceğine aramıza, seni şöyle alalım radyo makinesine.
0: Helal olsun. Bak buna gider. Bu güzel olmuş. Hemen gönderelim efendim.
1: Uyarlıyorum Serdar Ortaç. Karadada gireceğine aramıza, seni şöyle alalım radyo makinesine.
0: Çok güzel. Ahmet Bey, müsait misiniz? Bileti size hediye ediyorum. Bu akşam İstanbul Festivali kapsamında Serdar Ortaç konserini hemen şöyle bir numaranızı Büşra'ya iletelim.

0: Ahmet Göktürk değil mi? Evet, hemen illettim vallahi. Oh, süper oldu. Çok güzel olmuş bu yalnız.
1: Uyarlıyorum Serdar Ortaç. Karadada gireceğine aramıza, seni şöyle alalım radyo makinesine.
0: Hemen bir kişiyi de Instagram'dan. Tolga Sarı beyefendi, numaranızı yazmamışsınız. Acil yazar mısınız? Bak, program bitecek, konser başlayacak. Serdar hazırlanıyor kuliste şu an. Hemen takdim edelim. Şöyle bir dinleyicimiz daha. Ya gitmek istiyoruz Ataşehir'den, şimdi biraz zor. Ya Serdar'a söyleyeyim, biraz geç çıksın sahneye. Evet. Bakayım şöyle, Serdar Ortaç'a bir mesaj atar mısın? Biraz geç çıksın.

ben İstanbul'da yaşamıyorum. Aa. Bilet hakkımı esmer, küt saçlı bir kız fotoğrafını atarsa sana ona hediye etmek istiyorum.

0: Ya Ahmet karıştırdın ortalığı ya. Vallahi billahi.
1: Hediyen için çok teşekkür ederim İrfan. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Hediye olarak da bir başkasına devretmek istiyorum bu konseri.
0: Tamam anladık.
1: Kıvırcık saçlı esmer sana ilk fotoğrafını atan bayan kimse kadın diyelim daha doğrusu ona hediye mi olur? Ya.
0: Şimdi kıvırcık mı oldu? Düz küt saçtan. Pekala efendim, Instagram'dan gitmek isteyenler İrfan Boşuk Aslanhan adresinden ve 0549-204-0104'den yazabilirler. Reklam sonra veda için buradayız efendim. Reklamlar.
2: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Büyükçekmece, Haliç Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Ümraniye Pendik hattı ağır ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos.

etlerimizi dinleyicilerimize WhatsApp üzerinden PDF olarak yolluyoruz sevgili dinleyenler. Herkese katkıları için, mesajları için Instagram'dan ve WhatsApp'tan çok teşekkürler ediyoruz. Bazı dinleyicilerimiz tabii geç kaldılar, biletleri tükettik. Kısmet, her gün Radyo D yayınlarını takip edin. Bizim size hediyelerimiz bol bu konuda, biliyorsunuz. Bizim sektörün nabzı konserler, sahneler Radyo D'de atıyor efendim. Evet. Radyo D 104 Instagram hesabını takip edin. İrfan Boşluk Aslanhan Instagram hesabını takip edin. Radyo makinesiz. Ve bizden bugünlük bu kadar. Saat tam 20.

0: 2'de biliyorsunuz sahne programımız var. Konsere gidemeyenler, ya İrfan ben gidemiyorum, konser bana gelsin diyenler saat 22'de sahne programını dinleyebilirler. Türkiye radyolarında ilk biz başlattık efendim. Sevdiğiniz sanatçıların akustik konser kayıtları, canlı canlı vallahi hissediyorsunuz böyle o atmosferi. Radyo D'de sahne saat 22'de. Konser senin evinde. Senin kulağında. Her türlü çare var ya, her türlü. Bak konseri getirdik.
1: Abi iyi bayramlar Ankara'dan, selamlar.
0: Labebe ne yapıyorsun abi?
2: İnsan abi, iyi bayramlar Ankara'dan, selam.
0: Selam. Çocuklarımızı da selamlamış olalım. İyi akşamlar olsun. Bedriye Hanım çok teşekkürler. Yarın saat 17'de burada olacağım. Şimdi artık son slovumuzu açarız. Yollar tıkandı mı bilmiyorum ama damar yolumuzu açarım. Kimle? Ferdi Baba'yla. Yasemin Hanım'a, Muazzez Hanım'a, Bedriye Mutlu'ya. Değerli Bodrum'daki komşularımıza da teşekkürlerle. Vallahi yayın boyunca bu koruk üzümü ekşi oluyor ya. Ekşi hastasıyım ben, çok seviyorum ekşi. Yani yayın boyu yedim bunları. Sağ olsun Muazzez ablacığım.

Efendim güzel bir akşam olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Bodrum'dan herkese sevgiler.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Yedi Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
1: Radyo Day
0: Top 20.
2: 104'te Radyo Day.
3: Merhaba, ben Emre Fel. En yeni şarkılarımla Radyo Day'deyim.
4: Yandım ama.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Mecnun'um sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Oy Eyüp'üm yara içinde. Sar beni beni, sar beni beni. Al beni beni, ulan al beni beni. Of, çok fena oldum, yemin ederim. Haydi.

şehirde bir kadın var. Adı bana özel, adı bana özel. Elleri var küçücük, yüzü ise çiçeklerinden güzel, çiçeklerinden güzel. Kimse bilmez benden başka bir kalbi var kocaman, ama bana özel.

kanatları izler. Kuş olup uçmak, kanat çırpmak, o bulutları geçmek ister, geçmek ister. Yemyeşil çimenlerde çırılçıplak koşmak ister, hep koşmak ister. Bu kahrolası

o kanatlarını rüzgara açmış. Dur diyemezler, dur diyemezler. Yıldızların arasında o kadar parlak ki onu seçemezler, onu seçemezler. Başka sularda o, başka rüzgarlar arıyor. Neden?

asla onu üzemezler. Başka sularda o, başka rüzgarlar arıyor. Onu neden hiç sevemezler?

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Radyo D.
1: Türkiye'de ilk kez
0: sahne,
1: akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo D. Sahne.
2: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı ve artık

0: daha gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.

Gözlerini kapat, hayal et. Sahne tam önünde. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani...